Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım. Söyle canım. Ne dersin? Vuslatın başka alem. Sen bir ömre mi dersin? Vuslatın başka alem.

0: Eyvallah.
1: Bütün alkışlar size. Gönlünüze sağlık. Ne güzeldi. Hem şiir.
0: Nasıl güzel taksim yaparmış benim kardeşim.
1: Vallahi gönlüne sağlık Umut'cum. Senin de ağzına sağlık
0: arkadaşım.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel oldu. Evet efendim. Yine sizlerin istediği bu şarkıyı benden istediniz. Ben de zevkle okuyorum zaten. Rahmetli Gönül Akkor çok okurdu bu şarkıyı. Ben de bir Gönül Akkor hayranı olarak.
0: Ben de bayılırım.
1: Büyük usta.
0: Bayılırım.
1: Yorumlamaya çalışacağım. Dost bildiklerim diyelim mi hep birlikte?
0: Dinleyelim dostum.
1: Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsemcim.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Çok mersi. Evet efendim, programımızın bu bölümünde hep ben Alp'ten bir türkü istiyorum. Aslında siz istiyorsunuz o türküleri.
1: Dinleyicilerimiz de artık alıştılar değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, bu bölümde bir türkü olmasına alıştılar. Benim çok sevdiğim bir türküdür. Sen de çok güzel yorumlayacaksın. Bundan eminim.
1: Evet, Musa Eroğlu'nun bir türküsü.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borandan, kardan. Aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Mehsem.
1: Ah.
0: Ne güzel türküler.
1: Ağlamamak için böyle zor tutuyorum
0: alıp
1: kendimi.
0: Alıp götürüyor insanı, evet, değil mi başka tam, diyarlara?
1: Öyle, tam anlamıyla öyle. Efendim hemen hareketleniyorum. Hemen, hiç vakit kaybetmeden.
0: Ben de hemen yerime
1: etmeden
0: geçiyorum, zevkle dinliyorum.
1: Harika bir şarkı geliyor. Fırtınalar diyelim hep birlikte. Buyurun efendim.
2: Birlikte okuyalım mı? Hadi beraber.

0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Muhteşem, maşallah muhteşem. Fıkır fıkır kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum ben böyle şarkılar okumaya, biliyorsun.
1: Sana da çok yakışıyor.
0: Teşekkür ederim maşallah. Efendim. Alpçim, bir programın daha sonuna geldik.
1: Yine geldik değil mi?
0: Evet, yine geldik.
1: Ben ne diyordum? İki orta, bir sade, bize müsaade efendim. Yayın ve yapımda emeği geçen bütün ekibimize sonsuz teşekkürler. Umut Hoşgöre, değerli orkestramıza, Furkan ve Atay'a ve sizlere sonsuz teşekkürler. Bir daha görüşünceye dek gönül pencereniz hep açık kalsın.
0: Sağlık, mutluluk, huzur, mucizeler sizinle olsun efendim.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Efendim, Elazığ'dan alınan çok güzel bir türküyle programımızın açılışını yaptık. TRT Müzik ekranlarından selamlar, sevgiler, aşk özünden programıyla huzurlarınızdayız. Sazın, sözün, gönlün ustası kıymetli hocam Erol Parlak'la birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir yolculuğa davet ediyoruz. Sizler ekranları başında, bizler stüdyoda türkülerle beraber dertleşeceğiz. Gönül gönüle konuşacağız. Sohbetimize, sevdamıza, neşemize ortak iseniz eğer, buyurun efendim, aşk özünden programımız başladı. Hocam,
1: Evet,
0: merhabalar.
1: öncelikle sevgili Deniz, Elazığ'ımızın meşhur hafızlarından, Hafız Osman Öge'den bize ulaşan bu muazzam eser için hepinize teşekkür ediyorum icranız için. Telinize, dilinize, gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ederiz
1: Evet,
0: hocam.
1: bugün de türkü şölenimiz devam ediyor. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel eserlerle halkımızın karşısında olacağız. Onlar için birbirinden güzel eserler seçtik. Ben de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada şiiri ve müziği size ait yüreklere dokunan çok güzel bir eser var. Garip Gönül Neyleyim.
1: Evet, arkadaşlar birlikte seslendirelim dilerseniz.

0: Elinize sağlık. Bu sahipsizliğin, anlaşılamamanın, yalnızlığın derin sızısını öyle bir hissettirdiniz ki.
1: Teşekkür ederim. Arkadaşlarım da emeklerine sağlık. Buğra Kutbay.
0: Ben sizin bir şiirinizi daha okumak istiyorum. Yan gönül, müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Aşk gözünden, can gözünden, şiir kitabınızdan. Evet. Yan gönül.

0: aşkın deryasında bublar elinde. Yar aşkıyla çağla gönül, kan gönül. Yüreğini yakıp aşkın gözüne, tutuş gönül, ağla gönül, yan gönül. Sevdadır meyvesi ömür bağının, kapısı muhabbet yar otağının. Düşüp koyağına gönül dağının, engininde eyle gönül, in gönül. Aşıklar ah çeker yarın elinden, kaynayıp coş eder gönül selinden. Pervaneyim her dem aşkın dilinden, yar yoluna söyle gönül, an gönül.
1: Can. Yüreğinize, kaleminize
2: çok
1: sağlık.
2: Çok teşekkür ederim. Bu Karaca olan dilidir. Bizim geleneksel o hamasi çok tatlı dilimiz. Biz de orada bir şeyler demeye çalışıyoruz.
1: İşte bal gibi anlatmışsınız.
2: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bir Mardin türkümüz var. Anonim. Çok sevdiğim bir eserdir. Buyurun arkadaşlar.

0: Gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Ne
1: hocam.
0: kadar güzel, çapoş
1: Arkadaşlarım da
0: bir
1: ellerine sağlık.
0: eser.
1: Evet, çok güzel. Mardin'e de selam olsun buradan. Çanakkale derler dağlar. Evet, söz müzik. Erol Parlak. Hocam neler söyleyeceksiniz?
0: Şimdi tabii Çanakkale bizim tarihimizde çok muazzam bir yerde duruyor. Çok önemli bir geçiş noktası tarihimizde. O savaşta da aldığımız bilgilere göre 250 bin civarında insanımızı kaybetmişiz.
1: Evet.
0: Her biri vatan diyerek ölüme koşmuş ve Çanakkale'yi geçilmez kılmış. Fakat böylesi kıymetli, böylesi kritik bir savaş için şey yoktu yani, eserler yoktu.
1: Evet hocam.
0: Bir tek Çanakkale içinde Aynalı Çarşı vardı, malumunuz o herkese bilinen çok ünlü, çok güzel eser. Bu bana biraz enteresan geldi.
1: Evet.
0: Çok daha başka eserlerin çıkmış olması gerekiyor idi. Ve
1: Kesinlikle.
0: nitekim de öyle olmuş. Çokça eser çıkmış ama birçoğu kaybolmuş. Sonra biz bir araştırma yaptık. Bundan bir 10 yıl evvel kadar aşağı yukarı. İşte köy öğretmenleri, seyyahlar, batılı seyyahlar, araştırmacılar falan, onların not defterlerinden böyle biz bu Çanakkale'ye dair söylenmiş metinleri çıkarttık. Ömer Faruk Yıldızkaya hocamız da var. Buradan kendilerine selam iletiyorum. Onun da çok kıymetli araştırmaları sonucu birçok eser çıkmıştı ortaya. Bunlardan ben bir seçki yaptım ve 11-12 tane yeni eser oluştu. İşte bu Çanakkale derler, dağlar ardında bu süreçte ortaya çıkmış bir eser. Ben o şiirlere Anadolu dilinden, Anadolu müziğiyle, Anadolu kendi evlatlarına sahip çıkıyor kabilinde böyle bir eser bütünü hazırladım. O esnada o kadar içime işledi ki, yani birkaç sene bununla uğraşınca bir şiirde ben naçizane yazıp onu da havalandırdım. Bugün onu izleyicilerimize paylaşmak üzere buradayız. Umuyorum
1: Niyetlisiniz
0: gönüllere
1: hocam.
0: göre
1: Tabii.
0: olur. Müsaadenizle onu paylaşalım.
1: Müsaadesiz. Buyurun hocam.
0: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam, vallahi yüreğimizi daldınız.
1: Yok, canım, sağ ol.
0: Her sözünüzü kestim ama buyurun.
1: Estağfurullah, yok. Ya biz bir şeye şahitlik etmeye çalışıyoruz. Onu anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten o söz beni çok etkiliyor. Yorganı topraktır, taştır diyor şeyi. İçim ürperiyor yani. Burada da öyle oldu.
0: Evet, bir an dedim ağlayacak.
1: Yani öyle olmuş işte.
0: Değil mi?
1: Vatan diyerek ölüme koşmuşlar ve bu yurdumuzu Çanakkale'yi geçilmez kılmışlar. Bize de bir vatan bırakmışlar. Hepsine rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Her dizenizde o bir askerin nöbet tutuşu, her ezgide bir annenin duası ve her nefesinizde de vatan kokusunu hissettirdiniz bize. Bize, Çanakkale'mize, bu topraklara
1: armağan olsun.
0: Armağan olsun, evet. Hocam. Hocam, o halde biz de bir Karadeniz'e doğru gidelim mi hep beraber?
1: Elbette, bir havamız dağılsın
0: evet,
1: belki.
0: Evet, bir dağılsın havamız, evet. Geldi bir kara duman dağların arasından diyelim.

0: Sesine, gönlüne, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Dilinize sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Evet. Bahar geldi gene hava bulanık. Çukurova türküsü. Evet, Musa Eroğlu. Söz müzik ona mı ait yoksa
0: Yok, muhtemelen
1: derlemiş
0: Karacaoğlan
1: olduğu bir
0: bu. O
1: türkü mü?
0: bölgenin anonim havalarından bir tanesi. Ama tabii Musa Eroğlu ustamızın çok büyük katkıları
1: Tabii.
0: var bu havalara. Hatta şöyle diyebiliriz belki de, o havalar Musa Eroğlu'dan önce ve sonra olmak üzere onun yorumuyla, yani ulaştığı kıvam ve icra seviyesi açısından söylüyorum. Çok önemli, kıymetli katkıları oldu. Hocamıza buradan sevgilerimi,
1: Evet.
0: saygılarımı yolluyorum. Ondan dinledim ve çok sevdiğim bir uzun hava. Onu seslendirmeye çalışayım.
1: Buyurun hocam.

0: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben
0: Yüreğinize
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Harun Karateke.
0: Evet, efendim Aşk Gözünden programındasınız. Programımız tüm hızıyla, aşkla devam ediyor. Dilerim her bulutun ardından sizin de gönlünüzdeki baharlar gelir, çiçeklenir. Şimdi sözü müziği Aşık Mahzuni Şerif'in çok güzel bir eseriyle devam edeceğiz. Dargın Mahkum.

0: Diline gönlüne sağlık. Hepinizin yüreğine sağlık arkadaşlar.
1: Teşekkür ederiz
0: Aşık
1: hocam.
0: Mahsuni babamıza da rahmet olsun.
1: Rahmet olsun. Şimdi müsaadenizle bir şiir okumak istiyorum ben. Aşık Maksut Feryadi'nin İhtiyacı Var adlı güzel bir şiiri. Harun arkadaşımız da bana eşlik ederse çok mutlu olacağım.

0: böyle yaşadım, ben böyle gördüm. Bir canın bir cana ihtiyacı var. Cahilin kamile, derdin tabibe, tabibin dermana ihtiyacı var. Gündüzün güneşe, gecenin aya, yavrunun anaya, kuşun yuvaya, ağacın toprağa, toprağın suya, insanın insana ihtiyacı var. Sıradan bir kulum, değilim yüce. İnsana insanlık gerek sadece. Gönülün sevgiye, güçsüzün güce, zalimin vicdana ihtiyacı var. Bereket sofrası açınca doğa, güzellik yayılır ovaya dağa. Arının çiçeğe, babanın bağa, bağın da zamana ihtiyacı var. Ayağın bedene, bedenin başa, kulağın duymaya, gözün bakışa, ciğerin nefese, kalbin atışa, damarların kana ihtiyacı var. Maksutum derbini yoktan var eden, hakkın birliğine inanmışım ben. Var eden de sensin, yok eden de sen. Kainatın sana ihtiyacı var.
1: Diline sağlık. Benim çok kıymetli dostumun da yüreğine sağlık. Ne kadar güzel söylemiş.
2: Çok çok güzel bir şey her hocam.
1: İnci gibi her biri.
2: Bizimle de
1: yerince.
2: Paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hep senin için söz müzik. Yine kıymetli hocamız Erol Parlak'a ait bir türküyle devam edeceğiz.
1: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok
1: Teşekkür ederim.
0: güzeldi. Önce beşeri aşk diye düşündüm ama sonra ilahi aşk olduğunu anladım.
1: Evet.
0: Ne güzel. Ben de şimdi bir Erzincan türküsü okuyacağım sizlere. Ali Ekber Çiçek hocamızın Aşık Davut Sular'dan derlediği Çoktan Beri Yollarını Gözlerim.

0: Sesine gönlüne sağlık. Ellerinize sağlık
1: Teşekkür
0: arkadaşlar.
1: ederiz hocam.
0: Davut babamıza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Evet.
0: Anadolu'muzun ahir ustalarından, zirve ustalarından,
1: Değil mi
0: mihenk taşı
1: hocam?
0: ustalarından.
1: Vallahi
0: Evet.
1: sözü müziği Musa Eroğlu hocamıza ait. Telli turnam selam götür sevdiğimin diyarına. Bir de sizin yorumunuzla dinleyelim hocam.
0: Elbette. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam. Ne
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: söylediniz.
1: Çok
0: Bazı
1: teşekkür ederim.
0: türküler böyle mektup gibi göndeririz uzak diyarlara, değil mi? İçinde
1: Evet.
0: sevda, hasretin sembolü adeta, değil mi? O bekleyişin, özlemin, turnalar. Siz nasıl
1: Evet.
0: değerlendiriyorsunuz? Hep turnalarla ilgili türkülerimiz var.
1: Ya geçmiş zamanda tabii bugünkü ulaşım şeyleri yok, posta araçları da yok. Gönülden işte aslında gideceğinden de değil ama o kadar çaresizlik var ki turnalara yüklemişiz.
0: Evet.
1: Katar katar turnalara derdimizi yüklemişiz, beklentimizi, özlemimizi, hasretimizi ve haberlerimizi yüklemişiz. Ve oradan da bir kültür doğmuş işte bu muazzam incelik, zerafet. Bugün bile bizim gönüllerimiz

0: Elimizde okşuyor. Oysa turnalarla giden bir haber yok. Gidecek bir haber
1: Değil
0: yok.
1: mi?
0: Bugün insanın gündeminde böyle bir şey de yok ama bunları duyar duymaz biz gerçekten bir ferahlık, bir hoş hal alıyoruz. Hala bizim gönlümüzde yeri var.
1: Hakikaten öyle. Aşk Gözünden programından turna kanatlarıyla sizlere selamlarımızı, sevgilerimi gönderiyoruz. Şimdi Azerbaycan türküsü okuyalım bir tane. Yandırdın kalbimi diyelim. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.
1: Sesini gönlüne
0: Birazcık
1: sağlık.
0: fazla söyledim, kusura bakmayın sizi de. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Şimdi sırada sizin derlediğiniz bir türkü var, Allılar.
1: Onunla veda ediyoruz bugüne.
0: Evet, onunla bugüne veda ediyoruz.
1: Kıymetli seyircilerimizi saygı sevgiyle selamlıyoruz.
0: Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.

0: Sesin harika, kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cındır ve taşlı gala. Korkuyorum ya.

aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Anılarla Müzik programında da yine birlikteyiz. Basta Tevfik Girginer ve Davulda Hasan Hür bize eşlik ediyorlar. İlk şarkımız Tuyang. Bu şarkıyı tüm gençliğe ve gençliklerini unutamayan tüm yaşlılara ithaf ederek söylüyorum.

Şevket Uğurlar'ın sunduğu Anılarla Müzik 1988 yılında yayın hayatına başladı. Programın TRT ekranlarındaki serüveni neredeyse 20 yıl aralıksız sürdü. Program hem konuklarıyla hem de eski ama eskimeyen şarkılardan oluşan repertuarıyla beğeni kazandı.

0: Anılarla müzik, cazdan bluza, poptan türkülere farklı türlerde eserlerin seslendirildiği bir program. Bu zengin içeriğe programa konuk olan sanatçılar da tekrarı mümkün olmayacak canlı performanslarıyla katkıda bulunmuş. Programa konuk olan çok değerli sanatçılardan biri de vefatıyla büyük üzüntü yaratan Erkin Koray.
1: Efendim biliyorsunuz 1956'da bütün dünyada bir rock and roll modası başladı ve bu hemen Türkiye'ye de sirayet etti. İşte o senelerde gencecik bir delikanlı, bir müzisyen arkadaşımız bu müziği Türkiye'de de tanıtmaya başladı. Bu akşamki konuğumuz Erkin Koray.
2: Selam.
1: Hoş geldin Erkin'ciğim.
2: Merhaba.
1: Erkin'ciğim uzun zaman geçti. Saçların yine hala uzun.
2: Pek sayılmaz.
1: Görünüşünden de.
2: O zamanlar beline kadardı malum ya.
1: Haklısın. Şimdi Erkin'ciğim hemen bu rock and roll'la böyle vurucu bir ritimle hemen bir parçaya girelim diyorum.
2: Evet. İlk önce şöyle bir ısınalım.
1: Bir ısınalım. Sohbetimize...
2: Sevgili dinleyicilerimizi de ısıtalım.
1: Tamam. Sohbetimize evet. Devam ederiz.
2: Tamam. Ne olsun diyelim.
1: Evet.
2: Şöyle madem ki rock and roll dedik. Bu ilk önce İngilizce olsun.
1: Tamam.
2: Bir defa.
1: Tabii.
2: Özelliklerinden biri. Bir de rock kelimesine yakışır bir şekilde hızlı bir şarkı olsun.
1: Tamam.
2: Bir de bunun babasından Elvis'ten olsun.
1: Tamam.
2: Blue Sweat Shoes yapalım.
1: Tamam.
2: Blue Sweat Shoes
1: yapalım.
2: Peki.

Erkin Koray daha çocuk yaşlarda önce piyano, sonra da gitar çalmayı öğrenir. Lise yıllarından itibaren şarkılar söylemeye başlar. Tüm dünyada esen rock'n'roll rüzgarları Erkin Koray'ın müzik yaşamına ve sahne repertuarına da yön verir 60'lı yılların ortalarına dek. Erkin Koray işte o dönemin en sevilen şarkılarından biriyle ekranda. Bir Elvis Presley klasiğine dönüşen Blue Sweat Shoes, Erkin Koray'ın yorumuyla bir başka, Şevket Uğurlu Erin eşliğiyle daha da özel.

0: Teşekkürler, teşekkürler Erkin Koray. Erkin, bu...
1: Bunu çalarken bir de tabii kendini yerden yere atacaksın ama... Yapmıyoruz.
0: Yapmıyoruz. Benim saçım başım ağrıdığı için ben kendimi yerden yere...
1: Ben de atmaya düşünmüyorum artık kendimi yere.
0: Tamam, peki. Erkin'cim, bu rock'n'roll müziği gerçekten çok melodik ve çok ritmik bir müzik. Ve ondan sonra ortaya çıkan bütün beat müziğinin türleri... Bence, bilmiyorum, ben öyle algılıyorum. Bunun devamı gibi değil miydi bu ritim?
1: Evet, evet. Tabii şu anda hatta yani metal, heavy evet. metal, hard rock gibi türlerin kaynağı rock'n'roll'dur. Evet. O 56 yılında çıkmış olan rock'n'roll'dur. Bu, bunu zaten kabul ediliyor da. Şey olarak, hani piyasa olarak diyeyim, bir takım tür isimleri vermek gerekiyor.
0: Ufak, bir de melodi zenginliği var rock'n'roll'da, yani anladığım kadarıyla. Yani en hızlı parça bile biraz melodik.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bir de rock'n'roll'un country dediğimiz, yani halk müziği türünde şarkılar söylerdin sen.
1: Evet, ona da country rock country adını rock. Veriyorlar.
0: Öyle bir şey.
1: Country'lerden de var.
0: Öyle bir şey, öyle bir şey söyleyerek bizim programımıza devam edebilir misin?
1: Tabii, memnuniyetle. Bizim folklor türümüze
0: eşdeğerdedir.
1: Evet. Bir country, Love Me.

Müzik ve sahne yaşamı daha eskiye dayansa da Erkin Koray'ın 1 Eylül Akşamı adlı ilk plağı 1966 yılında çıkar. Onu geniş kitlelere tanıtansa 1967 yılında basılan Bir Yüzünde Kızları da Alın Askere, Bir Yüzünde Aşk Oyunu adlı şarkıların yer aldığı 45'lik plak olur. Erkin Koray hem bu yeni Türkçe şarkılarla hem de seslendirdiği popüler İngilizce parçalarla sahne ve müzik yolculuğunu sürdürür. Usta yorumcu konuk olduğu anılarla müzikte country müziğin en sevilen örneklerinden birini de yorumlamış. Yine Elvis Presley'in sesinden sevilen bilinen bir eser. Love Me. Country müzik, 1920'lerde Amerika'nın güney eyaletlerinde yoksul köylüler arasında ortaya çıkan bir tür. Love Me, bu eski halk şarkılarının en duygusal örneklerinden.

0: Teşekkürler Ergin Koray. Erkin, bir şey daha hatırlıyorum ben. Sahnedeyken sen bir çığır da açmıştın. Hepimiz böyle papyonlar, lacivert elbiseler, smokinler giyerken sen o devirde birdenbire bir paçası yeşil, bir paçası kırmızı, allı pullu, saçlar beline kadar ve de sahnedeki çok değişik hareketlerle seyircilerin, dinleyicilerin ilgisini çekmiştin. Bunu bilhassa mı yaptın?
1: Bilhassa diye bir şey yok. O zamanlar gerçekten bu konuya inanmış, hala da tabii ki de. Yani o zamanlar çok sıkı sarılmıştım bu konuya. Gerçekten bu dünyada bir şeylerin değişmiş olduğuna inanıyordum ve bunun Türkiye'de öncüsü olmak durumundaydım zaten.
0: Evet.
1: Bir paçası turuncu, bir paçası siyah pantolonu hatırlıyorsunuz herhalde.
0: Hatırlıyorum.
1: İki madalyon deri ceket blücün durumlarını da hatırlıyorsunuz herhalde. Dört parmak topuklarla. Evet. Biraz hırpalandık o durumlarda yalnız.
0: Neden?
1: Evet tabii, çok yeni bir şey.
0: Birdenbire tepki bünye oldu. Kabul etmedi.
1: Ben bunu izah etmek için de bir takım yöntemler bulduk o zamanlar. Fena olmadı.
0: Tabii. Gayet tabii.
1: Allah'a şükür. Şimdi delikanlılar rahat rahat.
0: Ama saçın hala uzun, yani o kadar uzun değil ama onu bırakıyorsun. O bir sende şey kaldı.
1: Artık bir simge gibi.
0: Simge
1: ama
0: gibi.
1: Fazla gelerek üstünde durmuyorum. Hatta tabii şimdi diyorum ki bu iş sadece saçla başla değil. Saçsız başsız, hatta kravatlı da olur bu işte.
0: Teşekkür ederim.
1: Ruh meselesi diyorum.
0: Tamam. Bir de Erkin, bir ara sen Türkçe sözlü de hafif batı müziği söylemeye başladın.
1: Evet, 1967 yılında
0: evet.
1: Kızları da alın askere, aşk oyunu, anma arkadaş gibi evet, şarkılarla gibi. Sana bir şeyler olmuş. Evet. Sanırım ki benim yaştakilerin çok iyi bildiği şarkılarım var.
0: Bir tanesini onlarla lütfedebilir misin acaba?
1: Büyük bir çıkış yapmıştık tabii, memnuniyetle. Şöyle hafif bir şarkı olsun, o da Neşet Ertaş'ın bir
0: evet,
1: güzel bir şarkısı bu. Kendim ettim, kendim buldum. Onu
0: tamam,
1: söyleyeyim.
0: Hatırlıyorum, bu Doğu ezgilerini taşıyan melodiler de var değil mi? İçinde
1: bir hayli.
0: Bir hayli.
1: Var. Eğer bir takım o tür ezgiler görülüyorsa benim yaptığım müzikte, sanılmasın ki bir şey taklit ediyorum.
0: Hayır,
1: o sırada
0: hayır,
1: içimden gelendir.
0: Gayet tabii. Tabii.
1: Ben bunu
0: tamam. Yani. Kendim ettim, kendim buldum.
1: Evet.
2: Erkin Koray eserleri ve yorumuyla gönüllere yerleştirdi.

Yaşayan bir usta, bir müzik sevdalısı. Türk rock'ının en önemli isimlerinden. O yalnızca özgün besteleriyle değil, yeniden düzenleyip dinleyicisine ulaştırdığı türkülerle de anılarda yer edindi, edinecek. İşte Neşet Ertaş'ın o eşsiz eseri Kendim Ettim Kendim Buldum. İşte Erkin Koray'ın Türkiye'ye getirdiği o bambaşka yorum.

0: Teşekkürler Erkin. Erkin, son olarak bir ricam daha var. Sen kulüplerde, konserlerde son olarak bir parçayla bitirirdin konserini. Herkes coşardı. Sanıyorum şimdi onu da çalarsan belki de ekran başındaki sayın seyircilerimiz de coşarlar ve dans ederler. Johnny B. Goode.
1: Aa evet. Johnny B. Goode.
0: Bakmadık
1: Evet.
0: onunla, prova
1: Aman aman aman. O
0: etmedik.
1: günlerde Johnny B. Goode
0: Tabii.
1: allak bullak olduğunu bilirim salonların.
0: Tabii.
1: Vay vay vay vay.
0: Bilmiyorum yani ben
1: Sakın,
0: 25 senedir...
1: sakın sevgili dinleyicilerimiz de şimdi oturdukları yerlerde birbirlerine girmesinler bu şarkıyı.
0: Tamam. Evet.
1: Öyle mi yapalım?
0: Johnny B. Goode.
1: Tamam, peki, memnuniyetle. Özellikle sizin de bir isteğiniz oluyor galiba
0: Teşekkür
1: benden.
0: ederim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, ben de teşekkür ederim.
2: Müzik yolculuğunun başından beri evrensel ve özgün olanı arayan bir sanatçı Erkin Koray. Hard Rock'ın da başarılı temsilcisi Anadolu Rock'ında. Görüntüler 1989 yılında yayımlanan Anılarla Müzik adlı programdan.

Johnny B. Goode, Chuck Berry'nin 1958 yılında müzikseverlerle buluşan rock'n'roll şarkısı. Popüler müzik tarihindeki en bilindik eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Tüm dünyada pek çok sanatçının seslendirdiği şarkı, Erkin Koray'ın yorumuyla ekranda.

Anılarla müzik programa konuk olan birbirinden değerli sanatçıların canlı performansları ve sohbetleriyle TRT arşivindeki en değerli yapımlardan. Bu programda müzikli anılarımız, bu programda çok özlenecek, yeri doldurulamayacak sesler, isimler var. Onlardan biri de yakın bir zamanda yitirdiğimiz Erkin Koray. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın.

0: adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do, re, mi, mi, fa, mi, mi, re, re, do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Güzelliğin olma eskez. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle bir diz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum.
2: Ne yapıyorsun? Tek bir gün
3: yeter bana. Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen daha.

Mehmet Başlantı. 23 yaşındayım. Rizeliyim. Sokak müziğine 8 sene önce başladım. Bugüne kadar İstanbul'da çaldım, Samsun'da çaldım, Trabzon'da çaldım. Kilometrelerden geldim.

Muhammed Toprak. Aslında Trabzonluyum. 24 yaşındayım. Kemençeyle 9 sene önce tanıştım. Dayım vesile oldu. Ben öncesinde dinlemiyordum Karadeniz müziği çok. Sonra 2015 yılında Mehmet'le tanıştık.

0: 2015'te sosyal medya üzerinden tanıştık.
1: Hiç ileriye dönük düşünmüyorduk tabii ki. Ne olur ne biter.
0: Buralara kadar getirdik. 8 yıldır da birlikteyiz. Adım evet. Atsak birlikte yani.

Dilsiz yarım kalem çekti üstüne. Selam sen yemiş bana selamın baş üstüne. Ben o ha dilsiz yarım kalem çektim üstüne.

bir söz yarın kalem çekmem üstüne. Selam söylemiş bana çalamın baş üstüne. Ben o hayır söz yarın kalem çekemem üstüne.

0: Benden aldılar onu.
1: Selam söylemiş bana, selamın baş üstüne. Ben o hayırsız yarın elim çektim üstüne. Selam söylemiş bana, selamın baş üstüne. Ben o hayırsız yarın elim çektim

canım müzik çektiği zaman Muhammed'i arıyor gözlerim. Bunun için de mesafe engel olmuyor bize. Çak bir telefon. Muhammed neredesin? Kardeşim Samsun'da. Sabahına Samsun'dayız. Akşamda da Samsun'un sokaklarındayız.

Mesleğimi seviyorum. Sokak sanatını da çok seviyorum. Fakat zor durumlarda kalıyoruz. Mesela yüksek sesle söylediğimiz için seslerimiz kesiliyor. İdare etmeye çalışıyoruz. İnsanlar o zaman bizi affetsinler.

0: Teşekkürler. Çok sağ olun.
1: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
2: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
3: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda ut ve cümbüş sanatçısı.
2: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
3: Beğendiniz inşallah.
2: Ben çok beğendim.
3: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
2: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
4: Mardin Tapbaşan olur, le le le le le le le le canım.
2: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
3: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Pınarbaylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, güzelim,
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: Benim adım Arya Yıldız, 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum, şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do, re, mi, fa, mi, re, re, do. Şarkı söylerken kendimi özgür

0: hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum.
1: Tek bir gün
2: yeter bana. Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bu. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen dallar.

0: mı? Ağlama sarı gelin ağlama.
1: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te.
2: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
3: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
4: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçı.
3: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
4: Beğendiniz inşallah.
3: Ben çok beğendim.
4: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
3: Biraz benim memleketimi hatırlatıyorum.
5: Mardin Kampaşan olur, le le le le le le le le canım.
3: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
4: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikali sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
2: Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen da.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum. Tek bir
2: gün yeter bana. Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bu. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen dallanımı, top sülüp sallanımı, gel yarim gel. Kendi gelen güzeli sarmadan yok.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Benim adım Arya Yıldız. 11 yaşındayım ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım. Do re mi mi fa mi mi re re do. Şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kendim olabiliyorum. Güzelliğin onda eskiz. Gelecekte yazdığım müzikalin sahnelenmesini istiyorum. Beklenmedik bir anda. Ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyoruz.
2: Tek bir gün yeter bana.
3: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen daha.

0: bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Köçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım. Tamam. Besleyen daha.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Bugün aynı dili konuştuğumuz, aynı dilden çaldığımız, isimlerimizin başı sonu bile aynı olan, şehirli halk müziğine çok önemli eserler kazandırmış bir araştırmacı müzisyenle beraber çalacağım. Salih Nazım Peker.

Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele!

0: Zeybek'in doğduğu ana vatanına geldik biz.
1: Değil mi? Zeybek'in ana vatanındayız şu an.
0: Küçük Menderes'te Büyük Menderes ovalarının birleştiği yer burası.
2: Bu cura biraz şey tınlıyor. Sanki böyle teke taraflarında yapılmış gibi tınlıyor.
0: Öyle zaten. Bu Antalya'da yapılmış bir cura bu. Hı-hı. Ramazan Karataş Usta'nın curası ve hı-hı, kokulu ardıç. Mis gibi kokuyor. Bir koklasana.
2: Hakikaten ya.

0: Ellerine sağlık abi.
1: Eyvallah.
0: Zeybekler diyarındayız. Yani ha Karaburun olmuş, ha Kuşadası olmuş, Aydın olmuş. Madem etrafımız kuşatılmış, biraz zeybek iyi gelir ya, vitamin.
2: Evet evet, kesinlikle öyle. Bir de böyle yeşilliğin içinde cura çalmak çok keyifli.
0: Ya zaten cura şey diyor, abi buralar benim doğduğum yerler değil mi diyor.
2: Aynen öyle.
0: Şu anda hangi akorttasın mesela?
2: Şu anda ruzba düzenindeyim.
0: Ruzba düzeninde evet. Sesler
2: daha
0: ne?
2: Daha doğrusu ırızba düzenindeyim. Şimdi mesela mi mi si yaptım.
0: Ha.
2: Orta telde karar tınlıyorum.
0: Ha.
2: Üst telden bas, alt telden de ezgi.
0: Yani baş parmak yine biraz yürüteç görevi görüyor. Aha. Aynen. Baş parmağı koyduğu zaman Salih abi, o sesler biraz armoni yürüyüşü de yaratıyor. İşte karar sesi, işte oradan yedinci ses, oradan altıncı ses. Duruma göre iniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor. Burada da onlarla beraber melodileri götürmüş oluyor. Mesela.

bağlama rahatlığında lavta tonlarına, lavta seslerine ulaştım. Hatta bazı noktalarda tambur seslerine ulaştım. Bir de bunun bir oktav teli var en üstte. O da böyle bir divan sazı havası veriyor.

0: Salih ağam. Kastamonu'dan da Zeybek çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir Kastamonu Zeybeği, Mapushane Çeşmesi. Zeybek formunda diyelim daha doğrusu. Çünkü Zeybek denince insanların aklına her zaman işte Efelerin döndüğü dans eşliğinde çalınan Zeybekler ve Ege geliyor. Fakat Zeybek aynı zamanda bir müzikte zaman formu. Dokuz zamanlı müzik, yani dokuz dörtlük ya da işte dokuz ikilik, bazen yer yer dokuz sekizlik. Ve bizim bu şehirli rindanelere de çok uydu yani, değil mi?
1: Evet, çünkü Zeybek Türk sanat müziği ile Türk halk müziği arasında makamsal ağırlığı fazla olan bir halk müziği türü. Bir de genelde Anadolu'da yöre fark etmeksizin yiğitlik havaları Zeybek'le özdeşleşmiş.
0: Aynen.
1: Batı Karadeniz'den de, hatta Giresun'dan da.
0: Giresun'dan da Zeybek'imiz
1: çıkıyor Zeybek.
0: Bir de tabii evet. Divane'nin Davudi sesiyle.
1: O da çok yani, yakışıyor.
0: Divane hakikaten yani Yavuz Gül divane enstrümanını icat eden sevgili ağabeyimiz. Gerçekten ismi gibi, ismiyle müsemma bir enstrüman. Frekans olarak da çok divane sesler çıkartıyor.
1: Evet, çok.

Hayda. Salih Nazım Peker, ülkemizde 90'lı yıllarda canlanan ve bu toprakların müzikleriyle harmanlanan alternatif müzik akımının önemli isimlerinden biri. Yer aldığı gruplardan İstanbul Blues Kumpanyası'nda bluesla Anadolu'yu, Kırıkada ise rockla zeybekleri buluşturan müzisyen, şimdilerde Bendeniz'in de içinde bulunduğu Duble Salih ve Çalgıya İzmir gruplarıyla harmanlamaya devam ediyor.

0: Ellerine sağlık abi. Gide gide gide gide gide gide mahcup bir şekilde bitti. Bu da bir cümbüş. Yani evet, kazanı itibariyle, gövdesi itibariyle ama yani cümbüşün karakteristik özelliklerinden bir tanesi şu metal kazanda sanki biz kendi şehirliliğimize dair de bir şeyler duyuyoruz. Bana sanki ya benim şahsen cümbüşü seçme nedenlerimden bir tanesi de biraz o gibi geliyor ama senin için nedir?
1: Şüphesiz amplifikatörün olmadığı bir çağda İkinci Dünya Savaşı'ndan önce büyük yerlerde bu enstrümanları duyurmak için bu tekneler yapılmış. Hı-hı. Amerika'da da banjo, hı-hı, dünyaya yayılmış, bizde de cümbüş. Bu zaten modern bir ihtiyaç. Yani hı-hı, büyük mekanlarda çok insana henüz daha teknoloji yokken sesini duyurma ihtiyacı. Tabii cümbüş çok geliştirdi bunu değil mi? Farklı farklı tekneler, farklı farklı kasnaklar.
0: Aynen, kazan boyları değişti, deriler, deri şekilleri değişti.
1: Çok farklılaştı, evet.
0: Onların da arayışı devam ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Vallahi seninle zaten çalmaya devam ediyoruz. Ben 25 yıldır senin müziğinin bir takipçisi, 5 yıldır da sahne arkadaşın, seninle sahneyi paylaşan biri olarak seninle böyle çatılarda da çalmanın ayrı bir şekilde keyfini yaşadım abi.
1: Aynen, ben de
0: bir
1: öyle.
0: Bir ağaç dipleri, bir çatı üstleri. Umarım çok daha da bir sürü olur, yerde, umulmadık yerde müziğimizle insanların karşısına çıkacağız.
1: İnşallah.
0: Vallahi gönlüne, eline, ağzına sağlık tekrardan.
1: Sana da
0: gel şu yeni usulde bir selamlaşalım.

Bugün sevgili Salih Nazım Peker'le birlikte çaldık. İkimiz de kentli halk müziğinin birer temsilcisiyiz diyebiliriz. Ve müziğimizi de kentlerin içinde yapıyoruz. Ama bu sefer bir değişiklik oldu. Biz müziğimizi doğanın ortasına taşıdık. Ve doğanın içinde beraber zeybeğimizi çaldık, mızrabımızı vurduk. Biraz bu işin kökenini anlamak ve hissetmek açısından da keyifli bir tecrübe oldu.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: Benim adım Arya Yıldız. Bodrum'da doğdum ve Bodrum'da yaşıyorum. 11 yaşındayım. Ve 4 yaşında annem bana küçük oyuncak bir mikrofon aldı. Ve o gün müziği çok sevmeye başladım. Ve 4 yıldır piyano eğitimi alıyorum. Şarkılar söylüyorum. Ben müziği çok seviyorum. Ve müzik aslında bana çok şey kattı. Hem kulağımı geliştirdi, hem üzgünken mutlu etti. Piyano çalarken ve şarkı söylerken kendimi özgür hissediyorum. Kimse bana sınır koyamaz gibi hissediyorum. Çünkü kendim olabiliyorum. Sanki müzik benim bir hayatım gibi. Bir müziğe özel kendi kafamda bir evrenim var. Ve orada durmadan şarkılar çalıyor. İçimdeki Arya müzik olmasaydı olmazdı. Bir sene bir sınavla girdik ve ben de o sınavdan kazandım. Bilsem'de çok eğleniyoruz ve aynı anda da öğreniyoruz.
1: Hazırsan başlayalım.
0: Tamam, başlayalım.
1: Solfej kitabımızdan Yedinoğlu egzersizle devam edelim.
0: Tabii.

0: Çok güzel. Ariyacığım, önümüzdeki haftada buradaki dörtlü aralığı pekiştirmek üzere ondan sonra beşli aralıkları çalışalım ve 8 ve 9 nolu egzersize devam edelim. Teşekkür ediyorum sana.
1: Lisem korosuyla solfejler yapıyoruz ve şarkılar söylüyoruz. Bazen kendi şarkılarımızı bile yazıyoruz.
2: Ben Aşık Veysel'i seviyorum. Bence çok güzel türküler yazıyor.

0: Ailem herhangi bir müzisyen yok. Ama ben şarkı çalarken beni dinlemeye geliyorlar ve bana özgüven veriyorlar. Bazen ben şarkıyı çalarken annem de söylüyor. Hava bugün çok güzel değil mi?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bodrum doğayla iç içe bir yer. Bodrum'da daha çok güneş olduğu için ailemle deniz kenarına gidiyoruz ve yürüyoruz. Onları ıslatmayı çok seviyorum. Ne yapıyorsun?
1: Haydi gelin biraz daha yürüyelim.

Küçüklüğümden beri duyduğum melodilerle şarkılar söylüyordum. Üstlerine şarkılar yazıyordum. Ve bildiğim, duyduğum şarkıları ezberlemeye çalışıp söylüyordum. Şarkı söylerken kendimi mutlu, özgür, huzurlu hissediyorum. Çünkü dünyadan kopup kendi evrenime gidiyorum.

0: Bugünkü ritmimiz Türk halk müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz.
1: Küçelere su serpmişem, yar gelen de toz olmasın.
0: Tüm aşkından şaşırmışlara gelsin.
1: Gelsin bakalım. Dilde fikirde işte birlik demiş.
0: Bunu dinlerken gözlerim doldu açıkçası.
1: Yani kökler çağırıyor.
0: Kökler çağırıyor.
1: Bir tane daha okuyacağım.
0: Tamam.
1: Besleyen dal.

0: Vatanın tarihini sınırdaki taşa sorar, bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor.
1: Türkülerin, ezgilerin peşine düşüp çıktık Anadolu yollarına. Kültürümüzün parmak izlerini derleyelim, toplayalım, bize miras kalanı bizden sonraya aktaralım istedik. Ve geldik Palandöken Dağı'nın eteklerine. Bakalım Dadaşlar Diyarı Erzurum'da hangi türküler yakılmış, sazın sözün ustaları ne anlatmış, neler söylemiş. Anadolu madem ki türkü dolu, yolumuz açık olsun. Bu kutlu miras hak sahiplerini bulsun.
2: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1925'te başlayan kurumsal Türk halk müziği derlemelerine 1969'da artık ara verilmiş, yaklaşık 50 yıldır yapılmayan bir derleme çalışmasına TRT olarak başlamış oluyoruz. 2 yıl içerisinde tüm illerimizi en azından kaba olarak derlemeyi tasarlıyoruz. TRT repertuarında 5-6 bin kayıtlı türkümüz var. Türkiye'de şu anda söylenen türkü sayısı 100 binleri bulacak.
3: Bu derleme çalışmalarıyla birlikte aslında notayı alıp TRT repertuarına katmış olacağız. Bizden sonraki kuşaklara da çok kıymetli bir eser bırakmış olacağız.
4: Dolayısıyla bir kültür envanteri, kültür arşivi oluşturuluyor şu anda. Bu projenin yapılması müzikle ilgili çalışan insanlara da bir örnek olacaktır ve proje üreteceklerdir. Bu açıdan da çok önemli.
1: İlk durağımız Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Yayladağ Köyü. Aşıklık geleneğinin yaşadığı bu şehirde bir aşığın meclisinde bulunmasak, sazından sözünden feyz almasak elbette olmazdı.
5: Sayın Müdürüm, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu köy benim doğup büyüdüğüm köy. Yani 1970'e kadar bu köyde yaşadım. 70'ten sonra Erzurum'a gittim. İşte o zaman büyük üstadlarla tanışma fırsatı buldum. Mevlid-i Esaniler, Reyhaniler, Mustafa Ruhaniler. Nefsin meşrebine muvaffık eyle diyor. Kuru deva ile sultanlık etme. Hükmün ne kadarsa o kadar söyle. Nefer rütbesinde sultanlık etme. Ya sen nefersin, niye sultanlık yapıyorsun? Şimdi bu işin anayasası edep ve adab. Arif-i Billah diyor ki, cihanı dolandım, ilmi eyledim talep. İlim çoğu geride kalmış, illa edep, illa

0: Ya
1: Birader,
0: Edep.
1: 20 yıl o ustaların yanında ben saz elime alıp türkü söylemedim. 20 yıl birebir onları dikkatle dinledim. Şimdi bu bizim 5000 yıllık bir ecdat kültürümüz.
0: Çok.
1: Gönül ister ki bu yaşasın.
0: Sağ olasınız, var olasınız, yaşatasınız bu kültürü ki
1: İnşallah.
0: yani ülkemizde bu gönül birliğini sağlayan önemli mihenk taşlarındansınız siz.
1: Allah razı
0: Tabii.
1: olsun.
0: Aşığın sazını verelim eline.

0: Babanız Erzurumlu Aşık Gülhani, dayınız Aşık Sıtkı Eminoğlu'ysa onların sözüyle sazı en kıymetli hazinenizdir. Şahin Sarıgül bu mirası üniversitede aldığı müzik eğitimiyle harmanlamış ve kendi yolunu çizmiş. O kendini aşık olarak görmüyor. Aşık olmak için aşık gönüllü olmak gerektiğine inanıyor.
1: 11 yaşta bağlamayla tanıştım. Tabii babamın ozan olması sebebiyle bağlamanın yanı sıra bir de Aşıklar Kahvesi'nde aşıklarına hemhal oldu. Babam ve babam gibi büyük ustaları tanıdı. Babam 10 yaşında annesini kaybetmiş. Yani içi biraz dertle dolmuş. Ustalar daha iyi bilirler. Aşık Reyhan Usta'nın çok güzel bir lafı vardır. Aşığın ustası derttir. Yani dertli olmayan bir insan aşık olamaz. Babamdan size şöyle bir örnek vereyim. İşte geldim, gidiyorum ey dünya. Hele eğlen, sana bir çift sözüm var.

Yazına fermana bir cip sözüm var. Nasıl kaydoldum, nerede künye? Yazılan fermana bir çift sözüm var.

0: düşünüyorum. Çok anlamlı ve içerisinde önemli hikayelerin bulunduğu, halkın yaşamış olduğu bütün her şeyin içerisinde bulunduğu 12 tane eser derledik. Bu 12 eseri de sanırım yakın bir süre içerisinde notaya alacağız değil mi hocam?
1: Evet. Çok güzel bir gündü. Muvaffak olduk diye düşünüyorum. Erzurum Milli Aşıklık geleneğinde türkü üretimi açısından çok önemli. Hala üretim devam ediyor. Bunu gördük.
2: Evet. Aşık Sıtkı Eminoğlu'nu ben yıllardır dinliyorum. Birçok türküsünü duymamıştım. Bu vesileyle, derleme vesilesiyle de burada duymuş oldum. Ben çok yoruldum ama çok büyük zevk aldım. Çok mutlu oldum.
3: Evet.
4: Erzurum'da derleme yaparken merkezden epey uzaklaşıp Hınıs'a gittik. Hınıs 150 kilometre güneyde ve Muş'a komşu bir ilçe. Acaba buradaki ezgiler, halk oyunları, enstrümanlar merkezden farklı mı derken öğrendik ki Hınıs halk oyunlarında davul yanına klarnet istermiş. Madem klarnet önemli, biz de üzerimize düşeni yaptık, bu işe yıllarını vermiş ustayı bulduk. Çetin Parlak klarnet çalmayı 20 yaşındayken Ankara'da Körler Okulu'nda öğrenmiş ve Hınıs'ın ezgilerine nefesiyle ses vermiş.
2: Namını İstanbul'dan duymuş arkadaşlar, kalkmışlar gelmişler burada.
5: Ben İstanbul'da düğünlerde çalmışım, hep tanıyorlar.
6: Çetin abi, girişi çalıyorsun. Hı-hı. Ağır bar, yani kısa kısa senin.
5: Tabii tabii. Sen parola ver, sen parola ver. Kalsın, beni dinle, ben ne çalmışsam ne çal.
7: Abi sen çal, ben ondan sonra gireceğim.

30 yıl çaldım. Klas o folklor ekipleri, ondan sonra başka değişiklik makamlar. Onlar ne istiyorlarsa onları çalıyoruz. Erdem Veresi çalamıyorum. O zurnayla olur, kırantada derdi değil.

0: oyunu davul zurnayla oynuyorlar değil mi? Tabii.
1: Normalde bizim hep klarnet.
2: Hep klarnet. Çetin abi yaşlandığı için.
0: Yaşlandığı için.
3: Erzurum'un halk oyunları bizimle hiç bağdaşmıyor yani. Bizim oyunlar kendimize ait olduğu için ben de tamamını bilmiyorum yani. Hınıs çok göç verdiği için hınıslı kalmadı yani. Köyden şehire yerleşim oldu. Kültür de kayboldu yani. Folklorumuz Doğu, Güneydoğu, Kafkasların birleşiminden oluşan oyunlar yani.
4: Yarkuşta. Evet. Bizler rakuşta olarak değiştirmişler ismini. Onlar çift elleri vurur dönerler. Evet. Bizim tek elleri.

0: Tam da hayal ettiğimiz gibi bir şeyi yakaladık. Oyunların adına bar diyorlar. İsimler bar. Ama oyunlardaki figürler daha yumuşamış. Halaya daha benzemiş. Ama figürlerin sertliklerindeki barlık sertliği yine de kendisini korumuş.
1: Rakoşta adlı oyunumuzda aslında birbiriyle güç gösterisi yapıyorlar ama birbirlerini incitmeden. Aslında ben güçlüyüm ifadesiyle birbirlerinin ellerine vurarak burada bir figür bize gösterdiler. İnanılmaz bir estetiği olan bir oyun.
2: Derleme çalışmasında türkülerimizin varlığını ve devam ettiğini, kültürel değişimin fazla olmadığını gördük. Yine bunun yanı sıra enstrüman bakımından maalesef klarnet gibi yöreye katkı sağlayan, oyunlu türlerde icrası bulunan enstrümanlarda bir kültürel kaybın söz konusu olduğuna şahit olduk.
3: Erzurum'da dini musiki örneklerini de kayda aldık. Bu tarz içinde tekke müziğinin önemli bir yeri var. Halk müziğindeki aşıkların yerini tekke müziğinde gazelhanlar alıyor. Bu kez derleme çalışması için biz ev sahibi olduk. Gazelhanlar ve üstad bir kaynak kişiyi Erzurum Radyosu'nda misafir ettik.
1: Ne okuyacaksınız sonrası?
2: Sözler kimin? Alvarlı Efendi.
4: Müzikle ilgimiz ne zaman başladı böyle?
5: Küçük yaşlarda hocam.
4: Nerede?
5: Köyde dergahımız vardı. Dergahlara gidiyorduk.
4: Evet.
5: Oralardan bir yani heves esinleme oldu. Öyle devam ettik.
2: Vehbi Efendi'nin dergahında.
5: Vehbi Efendi'nin dergahında.
2: Alvarlı Efendi'nin kardeşi.
4: Başka enstrüman çalabiliyor musunuz? Var mı yani saz, bağlama?
5: Yok. Diğer başka enstrüman.
4: Sadece?
5: Sadece.
4: Köyünüzde, yörenizde ne deniyor?
5: Daire.
4: Daire.
5: Daire diyoruz.
4: Daire ve tef değil mi?

0: anonim yazıyoruz dolayısıyla. Tamam. Uzun hava.
1: Müzik Şeyh'im Rasim Baba benim, Evliyaullah'tan. 33 yaşında dizinin dibine oturdum. Kebapçı Deli Hafizime daireyi verin dedi. Ben de aldım daireyi, konuştum. Kendim hafızım. Daire insanın meşkidir yani. Eşk olmamış meşk olmaz. Gönülden gelen bir duygu paşam. Bir de karşımdaki insanlar, dinleyenler hoş olduğumu, ben iyice muhabbet alıyorum, daire söylüyorum.

0: Belki de Niksar'da kalır önümüz, Erzurum'a götürmeye geç kaldın.
1: Ağzına
2: Bunu
1: sağlık.
2: nereden duymuştun abi sen?
3: Niksar'da bir şeyden, Karadeniz'den geliyoruz.
2: Yıl neydi?
3: Yani herhalde 90'lı yıllardaydı.
0: Bir tel çektim Yemen'de dağdaşıma. Tez yetişsin musallada naşıma.
1: Türkülerle muhabbet ne zaman başladı?
3: Türkülerle muhabbet çok küçük yaşlarda başladı. Benim babam bu Erzurum yöresinde veyahut da Türkiye'ye mal olmuş tasavvuf musikisinin büyüklerinden Alvarlı Muhammed Lütfü Kaddesi Sırrı Efendi Hazretlerinin birinci derecede gazal hani babam. Türk halk müziğiyle uğraşan derneklerle. Hem folklorun, yani Türk halk müziğinin şeyini, Türk folklorunun hem Erzurum barlarının
1: müziklerini
3: hem türkülerin tabii eğitimini,
1: öğrendiniz de.
3: çalışmasını
1: Ha, halk oyunu da
3: öğrenci
1: oynadınız.
3: tabii
1: Barları da
3: tabii
1: oynadınız.
3: tabii.
2: TRT repertuarında 5 tane türküye de kaynaklık yapmış Erzurum yöresine
1: Beş
2: ait. Evet,
1: türkü
2: 5 türkü ve
1: kaynakçısı.
2: halihazırda şu an repertuar kuruluna gönderilmiş yine 10 tane yakın eseri var. Raci Alkır'la çocuk
3: Raja.
2: yaşlarda beraber hukukları da var.
3: Evet. Aynı mahalleliyiz yani. Mahalle arkadaşları, abi kardeşlik. Bu şeyde de ustalık, çıraklık gibi bir şey işte.
1: Evet abicim, o zaman bu türkü örneklerinden senden dinleyelim artık. Bizim daha çok da pek fazla aşina olmadığımız türküleri dinleyelim.
0: Ben de bu dünyaya geldim geleli. Benim vücudum mez harmanım mı var? Ben de bu sevdaya

0: bugün yaptığımız değerlemelerde tekke müziğinin örneklerini dinledik. Türkiye'nin hemen her yerinde rastlayacağımız örnekler değildi. Nadide örnekler olması bizim için çok önemliydi.
1: Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi.

0: Hazretleri'nin yadsınamaz bir katkısının olduğunu gördük. Yine dini musikinin icra edildiği dergahlarda halk edebiyatının önemli temsilcilerinden yine Erzurum Nemra, Aşık Sümmani, Bayburtlu Zihni gibi isimlerin de eserlerinin seslendirildiğini öğrendik ve bunlardan da yaklaşık 3-4 tane derleme şansımız oldu. Bu da günün en önemli kazanımlarından biriydi.
1: Bir dergahta yetişen gazelhanlarımız Oturak Makamı, Tatyana Makamı ve Zikir Makamı adı altında eserler verdiler bizlere. En önemli unsurlardan bir tanesi hiçbir enstrümandan ses almadan sadece bir ritim aletiyle eserlerini seslendirmeleriydi.
2: Arkadaşlar diyarına hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Merhabalar. Merhaba.
4: Şampiyon ekip bu mu abi?
0: Evet, şampiyon ekibimiz bu.
4: Derneklerden bir şampiyon yoksa şey
2: kulüpler arası. Türkiye Halk Oyunları Federasyon kulüpler arası.
4: Size ayrıca tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ya bu güzel ekibi biz de görüntülemek istiyoruz.
5: El ele kol kola omuz omuzadır barlar. Birliğin beraberliğin simgesidir. Oynayanlar çevik, ağırbaşlı ve gururludur. Dadaşın sevgisini, saygısını, hoşgörüsünü yansıtır. Davulla Zurna'nın kahramanlığa yazdığı destanı izlersiniz.
2: Kendin oynadığın zaman ödül almak farklı bir duygu. Bir de senin öğrettiğin öğrencinin orada birinci olması, o tabii tartışılmaz bir duygu. Onlar oynadıkları zaman insanın gözleri doluyor. Usta çırak, imalathanesi diyelim.

0: barın oluşumunda halkın tarihi sıkıntıları vardır, coğrafi yapısı vardır, iklimi vardır. Eski zamanlarda yaşadığı o çetin tarihi olayları el ele tutuşarak biz varız, biz güçlüyüzü hissettirir bizlere.
1: Birçok alanla ilgili araştırmacı, uzman ve bilim adamları da Erzurum barlarını sadece bir oyun değil, adeta bir şamani ayin olarak değerlendirirler.

0: Düğün dediğin eğlencesiz olmaz. Zaman değişse de gelenek görenek devam etmeli miras yaşamada. Erzurum'a özgü düğün geleneklerinden biri var şimdi sırada. Bu eğlenceye kısır gecesi deniyor ve damat evinde erkekler arasında yapılıyor. Misafirler seyirlik oyunlarla, oturak havalarıyla eğleniyor, çalıp söylüyorlar.
1: Tamam, hele
2: bugün ne de?
3: Tren sesi de sese
4: bağırtan.
1: O değil, bizim şu değil.
4: O zaman sizinki de kim?

0: Dedelerimden gelen bir sanat, 15 yıla dayalı bir süredir Erzurum'un ezgilerini, müziklerini biraz da kendi bestelerimle beraber icra etmeye çalışıyorum. Kültürümüzü Türkiye'nin 81 vilayeti içerisinde de farklı illerde de icra ederek devam ettirmeyi düşünüyorum ve devam ediyoruz.
1: Bizde Gırnata değil de Gırnata yani genelde Elazığ yöresine ait. Bizde Granata dedik. Klarnet de değil yani. Granata. Erzurum tabiriyle.

Tabii ki bizden önceki ustalarımız, abilerimiz hep merhum oldular, rahmetli oldular. Kala kala yani Erzurum'da böyle benim gibi 2-3 tane arkadaşımız kaldı.

0: Erzurum'un Kızıl Geceleri'nde dinleyenlerle ortak icra edilen türkü örneklerini hep beraber dinledik. Bunlar da Erzurum'un genel musiki karakterini yansıtan hem melodi hem de ritmik unsurları kapsadığını gördük ve üretimin devam ettiğine de şahit olduk.
1: Türkülerin, ezgilerin izinde Erzurumlular çalıp söyledi, oynayıp anlattı, biz de kaydettik.
2: Tam yedi bölgeden yedi renk örnek.
1: Bu kıymetli mirasın bir parçası kültür ezenimizde artık. Dileriz ki bu izler hiç silinmesin, geleceğe taşınsın. Bizim türkülerin peşindeki yolculuğumuz devam edecek. Belki bir gün sizin de kapınızı çalarız, belli mi olur? Siz yeter ki türküler söyleyin.

0: Bugünkü ritmimiz Türk Halk Müziği ve TRT ailesinin de yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi Elif Ağacı ile beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş
0: Nasılsınız?
1: buldum. Teşekkür ediyorum Melike Hanım. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Böyle rengarenk geldiniz. Renk kattınız
1: Anadolu'nun böyle
0: programa.
1: bütün bölgelerinden çiçekler toplayarak böyle üstümde temsilen getirdim sizlere. Bizden size hediye olsun. Tabii ki kıymetli izleyenlerimize de öyle.
0: Çok teşekkür ederiz. TRT'nin yakinen tanıdığı isimlerden bir tanesi dedim ben. Yanlış
1: Evet
0: söylemedim
1: çok doğru.
0: herhalde. TRT ailesinin çatısının altında hali hazırda devam eden bir programınız da var. Biraz
1: Evet.
0: TRT ile olan ilişkinize başlayalım. Sonrasında müzik konuşacağız.
1: Tabii ki. Tabii İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Konservatuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda bitirdikten sonra aslında TRT ile olan yolculuğum o yaşlarda, 17 yaşında
0: Çok
1: başladı.
0: genç.
1: Evet, TRT Gençlik Korosu, Halk Müziği Korosu'na girdim ve 3-4 yıl kadar orada çalışmalarda bulundum. Bir taraftan da tabii ki konservatuvar eğitimim devam etti. Konservatuvar eğitimim devam ederken TRT 1 ekranlarında yayınlanan o zaman Sen Türkülerini Söyle isimli bir halk müziği yarışması vardı. Ailemin ve öğretmenlerimin teşviki desteğiyle ben o yarışmaya girdim. 13 haftanın sonunda gerek jüri üyelerinin puanları gerek halktan gelen SMS'lerle çok şükür birinci oldum. Hemen ardından da yine TRT çatısı altında birçok müzik programında solist olarak, sunucu olarak da görev yaptım. Çok yakın bir geçmişte TRT Müzik izleyenlerimiz bizi sevgili Cumali Özkaya ile birlikte yaptığımız Gönülde Bir programımızdan tanırlar. Hem Anadolu'muzun hem de Türk dünyasının, Türk coğrafyalarının dört bir bölgesinden birbirinden güzel türküleri seçerek izleyenlerimize sunma fırsatına erişmiştik. Çok güzel tepkiler aldık, çok güzel geri dönüşler oldu. Tabii 2 sezon kadar devam ettik. Hemen ardından ben TRT Avaz'da yine kardeş kanalımız tabii TRT çatısı altında Türk dünyasına yayın yapan bir kanal, tematik kanal. TRT Avaz'da Alt Aylardan Tuna'ya isimli bir programla huzurlarınızdayım bu yıl itibariyle. Henüz 5 bölüm
0: Harika.
1: yaptık. Bundan sonra inşallah her pazartesi günleri canlı olarak yayınlanacak.
0: Harika. Peki sevenleriniz de TRT ekranlarından sizi takip etmeye devam
1: Sağ
0: edecekler.
1: olsunlar.
0: Bu arada eğitim olarak konservatuvar mezunusunuz.
1: Evet.
0: Fakat bayağı bir sunuculuk meslektaş da sayılırız galiba.
1: Estağfurullah.
0: Sunuculuk yaşantınızda kariyeriniz boyunca devam ediyor. Hala da etmekte. Nasıl ilk kamera deneyimi nasıl oldu?
1: Kamera deneyimi şöyle oldu. Tabii bu bahsettiğim gibi TRT 1'de yayınlanan müzik yarışmasına katılmamla ilk kamerayı deneyimledim. Hatta TRT kurumu içerisinde çok eski kıdemli yönetmenlerimizden, yapımcılarımızdan sevgili Hasan Taş beyefendi vardır. Çok selamlar olsun kendisine de.
0: Sevgiler.
1: Bana ilk inanıp güvenen, hadi kızım sen yaparsın deyip kameranın önüne iten kişi odur. Ondan aldığım destekle
0: Canlı
1: artık
0: yayın mıydı?
1: canlı yayındı tabii ki, o da yarışma adili. Çok heyecanlanmıştım, ilk defa televizyona çıkacaktım. Bir taraftan tabii canlı yayın stresi, bir taraftan da bir yarışmanın verdiği bir sorumluluk. Türküleri söylüyorsunuz, doğru icra gerekiyor. SMS'ler var bir
0: Ha,
1: taraftan.
0: yarışma zaten canlı
1: Evet.
0: yayındır. Ben sunuculuk diğer kısmı canlı yayın mıydı?
1: Açıkçası hep böyle iç içe yürüdü. Çünkü ben tematik müzik projeleri ürettim bir taraftan da. Sahneledim bunları. Bunlardan ilki Feryadı Havva adında Hikayeleriyle Anadolu'dan Kadın Ağzı türküleri sahneye taşıdığımız bir projeydi. Dolayısıyla hem bir taraftan türküyü söyleyip hem de bir taraftan sunmak görevi de bana düşmüştü. Biraz mecburiyetten oldu aslında galiba. Sonrasında da yine bu şekilde tematik konserler devam edince birazcık şey yani sanırım biraz fıtratta mükemmelliyetçilik de var değil mi? Aslında insanlara bırakıp bırakın siz işinizi yapın ben sadece müziğimi yapayım noktasında belki de hareket etmek
0: Yo,
1: gerekiyor.
0: bence çok farklı bir proje olmuş ve ikisi bir araya gelince başka bir
1: Çok
0: bütünlük
1: da güzel
0: sağlamış.
1: bir tepki aldık. Hemen ardından işte bu konser projeleri devam ederken hop bir anda televizyonda bulduk kendimizi. TRT Müzik'teki ilk deneyimim Memleket Havaları isimli bir Türk Halk Müziği programıydı. O da sevgili Yavuz Değirmenci ile birlikte sunuyorduk. Pandemi dönemi öncesindeydi hemen. Fakat pandemi dönemi gelince biliyorsunuz birçok canlı yayında iptal edildiği için,
0: Evet, ne yazık ki.
1: kapandığımız için o da çok kısa sürmüştü. Bir 8 bölüm çekmiştik. İşte hemen sonrasında da bahsettiğim gibi Gönülde Bir'le hem sunuculuk hem icracılık bir arada ilerlemeye başladı. Allah tabii izin verdiği sürece, sağlık verdiği sürece en önemlisi de tabii izleyenlerimizden ilgi, sevgi, destek aldıkça devam edeceğiz inşallah.
0: Peki Elif Hanım, memleket havaları dediniz. Bir memleket ama kardeş bir memleketin
1: Evet.
0: bir türküsü diyebilir miyiz? Bir
1: Diyebiliriz tabii ki.
0: türküsüyle devam edelim mi? Daha
1: Edelim.
0: doğrusu başlayalım.
1: Başlayalım hadi buyurun.
0: Buyurunuz.

0: Azeri türküsü ama burada da birçok sanatçımız, yani Türkiye'de de birçok sanatçımız seslendirdi
1: Evet.
0: bu şarkıyı. Ama ben şarkı mı türkü mü diyeyim dedim. Aslı doğru olanı türkü galiba, değil mi?
1: Şöyle ki halk ezgilerimize biz Türkiye'de, Türkiye topraklarında türkü diyoruz.
0: Evet.
1: Fakat Azerbaycan'daki halk ezgilerine mahnı diyorlar.
0: Ha.
1: Ama bizdeki karşılığı türkü, halk ezgisi olarak geçer.
0: Biz ne diyoruz şimdi Azeri burada?
1: Azerbaycan'da mahnı diyoruz.
0: Mahnı. O
1: Evet, bir
0: zaman
1: mahnı
0: güzel bir
1: örneği.
0: mahnıydı.
1: Güzel bir mahnıydı.
0: Ve bana bir projemi hatırlattı.
1: Ya ne güzel.
0: Yine TRT ekranlarında sunduğum bir projeydi, Avrasya Yıldızı
1: Çok
0: diye.
1: güzel. Evet, hatırlıyorum o projeyi.
0: Hatırlıyor musunuz?
1: Doğru.
0: Avrasya'nın Eurovizyonu
1: Evet,
0: gibiydi.
1: çok
0: Türkiye,
1: güzeldi.
0: Azerbaycan, Türkmenistan,
1: Diğer Türk,
0: Kırgızistan,
1: evet.
0: Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs vardı.
1: Çok güzel. Tüm Türk devletleri bir arada.
0: Evet, sevgili Tayfun Dinçer'le beraber çalışmıştık. Buradan sevgilerimi
1: Selamlarımızı
0: gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Çok jürili, böyle 9 jürili
1: gönderelim.
0: falan,
1: Çok güzel.
0: canlı yayınlı, 6 ülkede birden cumartesi akşamları canlı yayınlanan
1: Ne
0: büyük
1: güzel.
0: prodüksiyonlu bir işti. Ve orada Azeri kardeşlerimizle çok vakit geçirdim. Gerçekten hani iki devlet bir millet diyoruz ya,
1: Öyle.
0: o kalbimin atışı bir farklı atmaya başladı. Buradan hepsine selam olsun. Siz de
1: Selamlarımızı
0: sıklıkla yurt içi yurt dışı ülkemizi temsil
1: Evet,
0: ediyorsunuz.
1: elimden geldiğince tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısıyım. Aynı zamanda tabii ki bütün görevlendirmelerimize gidiyoruz. Yurt içi, yurt dışı. En son Kazakistan'da, Aktau'da ülkemizi temsil etme fırsatına eriştim çok şükür. Türk Dünyası Kültür Kapanış Töreni'ne gittim. Açılışına gidememiştim. Kapanışı nasip oldu. Oraya gittim. Güzel bir final yaptık orada. Yine bahsettiğiniz gibi Türk Dünyası'nın çeşitli sanatçıları geldi. Benim için de tabii ki ülkemi orada temsil etmek çok büyük bir onur ve gururdu. Çok teşekkür ediyorum destek veren herkese.
0: Sanatın dışında gerçekten bir sorumluluk aslında ülkeyi temsil etmek. Bu anlamdaki heyecanınızı biraz anlatır mısınız? Biraz daha açalım mı bu konuyu?
1: Elbette öyle. Dediğiniz gibi bir misyon doğrultusunda hareket etmek çok kolay bir iş değil. Yani oturuşunuz, kalkışınız, kıyafetiniz, işte seçtiğiniz türkülerin sözleri, hikayeleri nerelere dokunuyor, verdiğiniz mesajlara kadar çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çok büyük bir kültürün sorumluluğu üzerinizde. Bizler de tabii ki öncelikle aileden alıyoruz eğitimimizi. Türk aile yapısı hepimizde hemen hemen aynı açıkçası. Çok farklılık, az farklılıklar vardır. Şimdi anne babadan aldıktan sonra okulda öğretmenlerimiz sağ olsun. Ve sonrasında tabii ki ben çok okuyup araştırmayı da seven bir insanım açıkçası. Doğru kaynaklara ulaşınca ve doğru insanlarla hemhal olunca her şey çok kolay akıyor aslında. Yani en doğrusu olduğunuz gibi olmanız, olduğunuz gibi görünmeniz, kalbinizin sesini dinlemeniz, o size her zaman doğru yolu gösteriyor ve muvaffakiyet de sağlıyor hakikaten.
0: Elbette. Bir sorumluluk, bir misyon dediniz. Buranın da altını çizmek, yani bu bölümün de altını çizmek istiyorum ben. Türk kültürünü bir anlamda tanıtmak
1: Evet.
0: ve bu anlamda da mesajlar vermek.
1: Evet.
0: Türk kültürüyle ilgili verdiğiniz yegane mesaj nedir? Ya da yegane demeyeyim, üç mesaj isteyeyim Türklükle ilgili.
1: Evet, aslında şöyle söyleyeyim, hem de üç tane mesaj dediniz. Hepsini tek bir cümleye sıkıştırmış İsmail Gaspıralı. Dilde, fikirde, işte birlik demiş. Yani bunun aslında ötesinde bir söz yok. Tabii ki bizler diplomatik olarak birlikteliklerimiz oluyor Türk dünyasıyla birlikte. Yine kültürel olarak, spor faaliyetleri olarak. Hep böyle organizasyonlarda işte etnospor olsun vesaire hep bir aradayız aslında. Devletimiz de bu konuda çok büyük katkılar sağlıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Madem dilde fikirde işte birlik, fikirde de biriz. O zaman sanatta da bir olalım diyorum açıkçası. Ben Türkiye'de bir Anadolu Türk'üm.

0: Malatyalıyım aslen. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ama Malatyalıyım. Atalarım Malatyalı. Dolayısıyla sadece o bölgede kalmak benim kültürüme hizmet etmem için yeterli olmaz. Ben öncelikle Malatya'nın dışına çıkmalıyım. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size Melike Hanım. Bizim halk müzikçilerimiz beni çok iyi anlayacaklardır. Bizim işimiz herkesten daha zor. Neden? Çünkü bizde yöresel tavır denilen bir durum var. Bir zenginlik var.
1: Burada bir duralım mı?
0: Tabii.
1: Burası çok heyecanlı. Yöresel tavır ve bizim yani Türk halk müziği sanatçılarının işi herkesten daha zor dediniz.
0: Evet.
1: Neden diye soracağım. Sordum hatta ama cevabı türküden sonra rica
0: O
1: ediyorum.
0: zaman tamam.
1: Çünkü dilde,
0: Fikirde
1: fikirde,
0: işte
1: işte
0: birlik.
1: birlikse eğer en önemlisi ortak dil ve ortak lisan, sanat ve müzik. Müzikle devam edelim. Buyurunuz
0: Aynen,
1: lütfen.
0: aynen öyle. Hadi Kırım'a gidelim.

0: Şimdi şarkıdan önce şöyle bir spot cümle bıraktık seyircimize. Türk halk müziği sanatçılarının işi çok daha zor diye.
1: Evet.
0: Bir de bir şey daha söylemiştik.
1: Yöresel tavır sorumluluğumuz var çünkü bizlerin.
0: Söz sizde.
1: Estağfurullah. Şimdi şöyle, dünyanın neresinde hangi müziği yaparsanız yapın. Tabii ki belli başlı kuralları var. İşte entonasyondur vesaire. Bizim müziğimizde de öyle ama halk müziğiyle uğraşanların yükü biraz daha fazla. Çünkü sadece Anadolu'ya baktığınızda, Türkiye'ye baktığınızda 7 tane ayrı bölgemiz var. Bu 7 ayrı bölgenin kendine

0: has bir ağzı ve tavrı var. Karadeniz bölgesi bambaşkadır. Farklı bir hançere tekniği deriz biz ona. Gırtlak tekniği deriz. İşte Ege bambaşkadır. Orta Anadolu'da Neşet Ertaşlar bizi
1: hızlı
0: karşılar.
1: Hızlı geçmesek de. Biraz bunu açsak.
0: Açsak.
1: Mesela Karadeniz bölgesinden girizgah yaptık.
0: Evet.
1: Nasıldır?
0: Çay elinden o yali. Gidelim yali yali, gidelim yali yali, gidelim yali.
1: Kocaman yani oradaki alkış.
0: Hançerleri fark et tabii ben bir Malatyalı olarak bu kadar yapabiliyorum efendim.
1: Gayet güzel.
0: Anne tarafım Sinoplu, oradan biraz torpilli olabilirim belki.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Bölgelerden devam edelim.
0: Bölgelerden
1: nereye geldik şimdi? Karadeniz'den yola çıktık. Rotayı belirliyoruz.
0: Evet, yola çıktık. İşte ne yapalım? Şöyle Balkanlar üzerinden gelelim efendim. İşte Rumeli Balkanlara geldiğinizde. Hı-hı. Bu arada Türkiye'nin de sınırları dışına çıkmadık daha. Bir Edirne'de duralım hadi.
1: Dur.
0: Edirne'de duralım. Duralım.
1: Tamam, durduk.
0: Ne okuyalım orada? Ya da Edirne'ye durmuşken Edirne ile zaten...
1: Vazgeç, durun, gidelim edin.
0: Yok, sınır koymuşlar ama efendim zamanında. Gönül sınırlarımız yok. Hı-hı. Şimdi Bosna tarafları, işte
1: benim
0: Osmanlı...
1: Benim oralar.
0: Ne güzel.
1: Evet.
0: Osmanlı
1: ben
0: Devleti'nin...
1: Ben Yugoslav göçmeni,
0: harika.
1: Boşnak.
0: Harika, ne kadar
1: baba
0: güzel.
1: Baba tarafı, anne tarafı Marnoluz.
0: Belli ama zaten ışıktan, güzellikten.
1: Ay,
0: oranın
1: seviyorum.
0: Kızları bir başka oluyor hakikaten öyle.
1: Teşekkür ederim, çok seviyorum.
0: Tabii ki 600 küsür yıl Osmanlı Devleti bu topraklarda hüküm sürmüş. Hı-hı. Kolay olur mu şimdi bir anda böyle kültürü çekmek oradan? Oradaki sokakların, çeşmelerin isimleri hala Türkçe bir kere. Dolayısıyla bizim türkülerimiz de hala orada var. Mesela bir tane
1: Balkan'dayız değil mi
0: Balkan
1: şu an?
0: Ezgisi söyleyelim.
1: Benim.

0: Böyle kendi içinde naif, sade ama müzikal olarak büyük bir zenginliğe sahip bir bölge Rumeli Balkanlar'da. Nereye gidelim şimdi?
1: Bir de
0: Daha
1: bu nasıl bir
0: bitmez.
1: şeydir? Devam ederiz ama hemen bir cümleyle hissimi belirtmek istiyorum. Bu nasıl bir şeyse ben hiç gitmedim Balkanlara. Çok istiyorum gitmek,
0: Gerçekten mi?
1: görmek.
0: Hiç
1: Evet.
0: Bosna'ya, Üsküp'e.
1: Hiç denk gelmedi
0: Bu
1: ve
0: sene birlikte gidelim.
1: seve seve inşallah çok da istiyorum ama bir şekilde bazen de denk gelmez ya, öyle
0: Evet,
1: denk
0: nasip.
1: gelmedi. Ama nasıl bir şeyse DNA, şu anda bunu
0: Tüy.
1: dinlerken gözlerim
0: Evet.
1: doldu açıkçası. Yani
0: Kökler çağırıyor.
1: kökler çağırıyor, benim kökler orada bir kalsın, biz rotaya
0: Oradan şöyle Ege Toroslar boyundan
1: devam.
0: tekrar ülkemize uzanalım. Ne okuyalım şöyle Ege'den? Hareketli bir teke okuyalım. Şu dağla depe depe gar yağıyor sepe sepe, gel yarim gel. Gökçük Hanım uyku demiş, uyardım öpe öpe, ağlama sarı gelin al beni. Gökçük Hanım uyku demiş, uyardım öpe öpe, ağlama sarı gelin al beni. Bir tane daha okuyacağım.
1: Tamam.
0: Fesleğen dağ.

0: Çok güzel
1: Bunda
0: bir.
1: da duygulandım.
2: Bunda da mı duygulandın?
1: Fahri Egelik de var galiba.
2: Egelik de var galiba.
1: Hepsi var bende.
0: Ya bizim türkülerimiz bizim milletimizin DNA'sı, milli hafızası. Kars'ta da bir türkü yakıldığı zaman Çanakkale'de köy kahvesinde o türküyü dinleyen amcamızın tüyleri diken diken olur. Çünkü biz aynı kanız, aynı canız.
1: Kesinlikle. İşte o bahsettiğimiz birlik var ya, programın başında bahsettiğimiz, burada da devreye giriyor. Evet, daha zor dedik Türk halk müziğinden nerelere geldik.
0: Bak görüyorsun evet. Daha Türkiye'yi bitiremedik. Ne kadar farklı kalıplar, yöresel tavırlar duyduk. Şimdi bir de şöyle bir durum var tabii. Ben Malatyalıyım en basitinden. Malatya'nın içinde başka bir ağız vardır. İki köy gidin. Arguvan'a gidin mesela. Daha Elazığ'a çıkmayın. Gitmedik. Orada bambaşka bir ağız vardır. Şimdi biz bu ağızların hangi birini çalışalım? Hangi birini hani böyle layıki ve çile derler ya, evet, icra edelim. Şimdi bir işi yapıyorum diyorsanız

0: bütün kurallarına göre oynamak zorundasınız
1: elbette
0: oyunu. Ben bir de şöyle bir misyon edindiğim için Türk dünyası devletleri şarkılarını özellikle mazlum coğrafyalarda yaşayan insanlarımızın, soydaşlarımızın sesi olmak için çalıştığım için işte efendim nedir? Kırım türküsü okuduk biraz önce mesela. Ey güzel Kırım. Çok acıklı ve dokunaklı bir hikayesi de vardır o türkünün.

0: Ve bu kimliği, folkloru korumak. Başka bir gayem yok.
1: Harika. Peki Elif Hanım, o zaman bugün yolumuz çok uzun.
0: Evet.
1: Bayağı bir yolculuğumuz var. Nerede duralım? Hangi durakta
0: Şimdi
1: duralım?
0: Ege'de böyle birazcık hareketli bir ezgi yakalamışken biraz da lirik bir eser okuyalım mı hep birlikte sizinle? Çok bildiğiniz bir eser, o yüzden birlikte okuma sözü istiyorum.
1: Ah, dilerim.
0: Hadi
1: Çok
0: bakalım.
1: büyük bir sorumluluk şu anda bu.
0: Yaparsınız.
1: Buyurunuz
0: Hadi bakalım,
1: vokallerde.
0: buyurunuz.

0: Çok teşekkürler.
1: Ellerinize sağlık, ağzınıza
0: sevgili
1: sağlık.
0: Ozan'cığıma da güçlü alkışlar. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum güzel eşliği
1: Böyle,
0: için.
1: Böyle tek kişilik dev orkestra gibi. Gerçekten biz de o şekilde alkışlıyoruz ama kalpten, gönülden alkışlıyoruz.
0: Gönüller bir olsun.
1: Kesinlikle.
0: Önemli olan o.
1: Türk halk müziğinin beni en çok etkileyen kısımlarından bir tanesini söyleyeceğim. Ya birçok şey sayabiliriz aslında ama türküler herhangi besteler değil ya. Yani
0: evet.
1: Hepsinin bir hikayesi var.
0: Evet, bir yaşanmışlığı var muhakkak ki kendi
1: içerisinde. Bir
0: yaşanmışlığı
1: var. Bu hikayelere hakim misiniz?
0: Çoğuna evet ama şu demek değil. Yani şu anda TRT repertuarımızda 7000 8000 türkü varsa bu 7000 8000 türkünün de hikayesi vardır manasına, belli bir yaşanmışlığa aittir manasına gelmiyor aslında. Genellikle birbirlerinden de esinlenebiliyor. Ya da ben size bir hikaye anlatayım. Siz o hikayeyi başka birine anlatın. O onda başka bir şey uyandırsın ve alsın sazı eline ve o hali bestelesin gibi durumlar da oluyor. Ama çok eskiden Anadolu'da türkü yakıcılar varmış. Bir cenaze olduğunda, bir askere gittiğinde, bir şehit haberi verildiğinde ya da bir düğün olduğunda her yaşanılmışlığa ortak olan, şahit olan türkü yakıcılar varmış. İşte oradaki böyle durumu incelerlermiş, insanların haleti ruhiyesine bakarlarmış. İşte bir cenaze ise arkasında bir evlat bıraktıysa mesela bu tarz olayları not edip onlara türkü yakarlarmış. Bunlar da genellikle işte bizim evet bunlar sağlam bir hikaye.

0: dayanıyor. Sağlam bir yaşanmışlığa dayanıyor dediğimiz türkülerden ama hepsinin hikayesi yoktur. Bir önceki okuduğum eserde, bundan önce okuduğum eserde Ey Güzel Kırım isimli
1: Kırım,
0: bir
1: evet.
0: türkü vardı. Mesela bunun çok kısaca anlatayım. Harika
1: Ben
0: bir hikayesi
1: zaten bir
0: vardır.
1: tane hikaye seçelim ve anlatalım
0: Ha,
1: diyecektim.
0: harika.
1: Bunu
0: Onu
1: seçmiş
0: anlatalım o
1: olduk.
0: zaman.
1: Peki.
0: Tamam. Bolşevik devrimi sırasında Ruslar Kırım Tatarlarının etnik temizliği ve kültürel soykırımından dolayı o yıllarda henüz 7 yaşlarında olan Hatice'nin köyü Aluşta diye bir yer var. Oraya baskın yapıyorlar. Ve diyorlar ki köyü dakikalar içerisinde boşaltacaksınız, yanınıza da hiçbir şey almayacaksınız. Sadece canlarını ve artık o tüm yaşanmışlıklarını yanına alan aile o 7 yaşındaki küçük kızları Hatice'yi de alarak maalesef o çok kötü şartlarda yolculuk da denmez ona aslında trenlere, vagonlara bindiriliyorlar. Şanslı olanlar Anadolu'nun bazı köylerine geldi. Özellikle Eskişehir'de çok fazla Kırım Tatarı Türk vardır. Bu hikaye de aslında Ayşe'nin hikayesi. Vatanından koparılan bir çocuğun yıllar geçiyor ve siz dediniz ya ben hiç gitmedim aslında
1: Evet.
0: Balkanlara ama şimdi bir Rumeli türküsü duyunca tüylerim diken diken oluyor, köklerim beni çağırıyor dediniz.
1: Gözlerim doluyor resmen.
0: Öyle Hatice'nin de aslında aynen böyle Türkiye'de gayet iyi bir şekilde yaşarken gözleri doluyor ve diyor ki ben köyüme gitmek istiyorum. Tabii o yıllarda da artık Hatice 7 yaşında değil, teyze olmuş, nine olmuş artık yani ve
1: Hatice
0: diyor ki
1: nine.
0: evet, diyor ki evlatlarım ben diyor doğduğum ama büyüyemediğim o topraklara gitmek istiyorum. Lütfen beni oraya götürün diyor. Tabii ki acı olan da şu ki zamanında sahibi olduğu topraklara bu sefer izin alarak gidiyor Hatice nine evlatlarıyla birlikte ve hiçbir şey yapılmamış köye. Aynen öyle duruyor. Doğduğu evi buluyorlar bir şekilde. Hatta Hatice sanırım o haftada tam o nasıl desem baskının yapılacağı haftada babasıyla birlikte bir meyve ağacı dikmiş oraya. O ağaç bile büyümüş. Hiçbir şey olmamış.
1: Büyümüş halini
0: O
1: görüyor.
0: ağacı tabii artık meyvesini de yiyememiş ama oturup gölgesinde serinlerken bu türküyü yakmış. Ben bu yerde yaş almadım. Yani ben bu yerde yaş almadım, büyüyemedim. Yaşlılığıma doyamadım. Yaşadığıma doyamadım. Ne kadar olgunlaşsam da büyüsem de o anıları burada yaşamadım. Vatanıma hasret kaldım. Yani vatanıma hasret kaldım. Ey güzel Kırım ne kadar güzel ifade etmiş. Zaten bu türkünün içinde büyük bir yaşanmışlık olduğu da çok aşikar.
1: Çok belli. Ve nasıl yaşanmışlıklar var ki böyle türküler yakılmış. Az önce de türkü yakıcılar
0: Evet.
1: var dediniz. Türkü yakıcılar varmış. Oradan benim aklıma hep bağlamadaki atışmalar geldi.
0: Evet.
1: Buna da değinelim birazdan ama
0: Evet.
1: şimdi sıradaki türkümüzle mi devam edelim? Neyle devam edelim?
0: Şimdi yine tabii Azerbaycan'a gidelim. Güzel bir mahnı örneği
1: Mahnı.
0: sergileyelim.
1: En
0: Öğrendik. Bunu hiç
1: sevdiğim.
0: unutmayız artık değil
1: Evet,
0: mi? Ne
1: evet.
0: mutlu. Bakın bir faydamız oldu. Çok memnun oldum
1: Ben çok
0: açıkçası.
1: seviyorum.
0: Harika. Şimdi aşkından, sevgisinden ne yapacağını şaşıran bir aşığın feryadını dinleyeceğiz. Köçelere su serpmişem. Yar gelen de toz olmasın.
1: Tüm aşkınlar şaşırmışlara gelsin.
0: Gelsin bakalım.

0: Harika.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama
1: Sağ olun.
0: duygusel oldu adeta. Arka
1: Çok
0: arkaya.
1: duygusal değil mi?
0: Evet.
1: Ya
0: Özellikle
1: bence
0: Azeri.
1: bu bütün Türk dünyası coğrafyaları kendi içerisinde böyle bir orkestra kurmuş olsalardı orkestranın şefi gerçekten Azerbaycan olurdu. Çünkü inanılmaz
0: Evet.
1: derecede zengin bir melodik yapıları var. Söz unsurları da çok güçlü. En sevdiğim bölgelerden, yörelerden bir tanesi
0: Ne
1: hakikaten. Ne
0: yanmışlarsa, ne
1: yanmışlarsa
0: yaşamışlarsa
1: öyle öyle.
0: çok da iyi müzisyenler
1: Çok
0: çıkıyor.
1: öyle,
0: Çok büyük
1: öyle
0: müzik
1: öyle.
0: insanları çıkıyor gerçekten.
1: Kalpten söylüyorlar. Kalpten
0: Sırrı bu
1: yazıyorlar.
0: galiba.
1: Evet, kalpten.
0: Öyle
1: Kalbe
0: değil mi?
1: dokunan.
0: Peki, türkü yakıcılardan
1: Evet.
0: bahsettik. Orada hemen benim gözümde tabii bir şey canlandı. O anda işte bir ağıt ya da işte bir cenaze, bir düğün neyse mutluluk da oluyor galiba.
1: Elbette her
0: Hüzün de
1: şeye
0: oluyor.
1: ortak
0: Hep
1: oluyorlar.
0: hepsine ortak oluyorlar. Oradan da yine hani madem müziğin ritmi, madem bir müzik programı enstrümana geldim. Az önce de söylediğim gibi bağlama.
1: Evet.
0: İki tane bağlama çalan enstrümanist de atışma yaparlar ya.
1: Evet.
0: Orada o çıkan doğaçlamayı çok seviyorum ben.
1: Evet.
0: Onun içinde de muhakkak ki yaşanmışlık olması gerekiyor, değil mi? Benziyor mu o Türkiye yakıcılarla o bağlama
1: Elbette.
0: çalanların o atışması?
1: Bahsettiğiniz kültür çoğunlukla Kuzeydoğu Anadolu bölgesi dediğimiz Kars coğrafyasında
0: Atışma mı?
1: aslında. Evet, aşıklar karşılıklı atışırlar. İnanılmaz bir zeka unsurudur. Yani
0: Bayılırım.
1: inanılmaz böyle bir zeka yok hakikaten. Yani böyle karşılıklı otururlar. İnanılmaz bir dostluk da vardır tabii. Düşmanlık asla yoktur. Bağlamalar ellerde. İlk defa o anda bir mani söylenir. Karşısındaki de atışır. İşte bizim bir tane Türk filmimiz vardı. Neydi o? Şakir'e çay yok diyen.
0: Neydi o?
1: Çiçek Abbas.
0: Ha
1: Çiçek
0: evet
1: Abbas gibi
0: Çiçek
1: bir ortam var
0: Abbas.
1: aslında tam olarak. Öbürküsü de onun söylediğine istinaden aynı kafiye düzeninde ama aynı kelimeleri kullanmadan daha farklı bir yol açarak karşılık veriyor. Böyle sabaha kadar devam ediyor. Bir de o bölgede şöyle de bir şey var, duydunuz mu hiç bilmiyorum. Bazı kelimeleri, daha doğrusu bazı harfleri kullanmak yasak, işte P, M gibi. Yani dudakların birbirine değdiği. Onun içinde böyle iğne koyarlar aşıklar iki dudak arasına.
0: Ben yasak olduğunu bilmeden bunu gözlemledim. Ama yasaktan geliyormuş meğerse
1: Yasak, evet.
0: onu bugün öğrendim. Yıllarca canlı yayınımda, Türk canlı yayınlarında çok kıymetli Türk halk müziği sanatçılarını konuk ettim.
1: Evet.
0: Çok kıymetli de bağlama üstadlarını konuk ettim. Zaman zaman atıştırdığım olmuştur.
1: Çok
0: Hadi
1: eğlenceli.
0: atışın diye. Çünkü ben bayılıyorum yani. Hani seyircimiz de bir yana, ben
1: Evet.
0: kendim de izlerken çok eğleniyorum. Çok eğlenceli ama onu bilmiyordum yasak olduğunu harflerin. Neden
1: Aslında
0: acaba?
1: biraz daha şey hani daha zorlaştırmak
0: Demek
1: için.
0: için.
1: Yani artık usta olmuşlar yani sonu bitmiyor. Baya böyle sabaha kadar sürüyor atışmalar. Ama o harfleri kullanmadan gelişi güzel orada doğaçlama ne kurabilir? Bir yerde tıkansın ki artık oyunda devam etmesi noktasında bir çözüm üretmiş olabilirler açıkçası.
0: Türk halk müziği solistlerinin var mı böyle bir atışması? Yani enstrüman olmadan bu şekilde versiyon olan bir bölgemiz var mı?
1: Yani şöyle, tabii ki Ege bölgesinde yine Kütahya taraflarında kadınlarımız böyle sinirleriyle çok güzel kadın ağzı türküler yakar. Aslında her coğrafyada vardır, her bölgemizde vardır ama orası biraz daha fazla gibi. Kadın ağzı türkülerin böyle bir arada söylendiği şak şakrak. Kadınların kaynak kişi olarak, daha doğrusu derlemeci olarak değil de kaynak kişi olarak daha fazla gördüğümüz bölgeleri ben açıkçası kendi gözlemime dayanarak söylüyorum. Daha böyle Ege ve Kütahya bölgeleri, oralar.
0: Peki son soru olarak kişisel merak, köçeklerin İskoçlarla alakası var mı diye.
1: Etek giydikleri için mi
0: Evet.
1: söylüyorsun? Valla orayı ben de çok açıkçası bilemiyorum. Hakikaten.
0: Olmaz. Ben uzman kişilik olarak dedim,
1: Estağfurullah.
0: bu cevabı sizden alacağım diye
1: Muhakkak. O
0: düşünüyordum.
1: zaman şöyle de bir şey. Mesela onların bir enstrümanı gayda, değil mi? Bizim
0: Gayda çok severim bu
1: Karadeniz'deki
0: arada.
1: tuluma çok benziyor mesela. Önce Rizelilerle bence
0: Şey var
1: onların
0: orada. Orada bir şey
1: ilişkisi
0: var.
1: olabilir.
0: Ben onu çözeceğim ama bu programda çözemiyoruz. Çünkü programın sonuna geldik.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Son
1: çok
0: bir türküyle
1: teşekkür
0: programı
1: ediyorum.
0: kapatacağız. Ozan Bey
1: Elbette.
0: size de çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olsun
0: Ağzınıza,
1: Özlemciğim.
0: ellerinize sağlık. Parmaklarınıza sağlık.
1: Tabii.
0: Sizin de kalbinize, ruhunuza, sesinize
1: Çok
0: sağlık. İyi
1: teşekkür
0: ki
1: ediyorum
0: geldiniz.
1: Melike
0: Çok
1: Hanım.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun sizlere, kıymetli ekibinize, bizleri hazırlayanlara, yayında yapımda emeği geçen herkese ben ben kendimce çok teşekkür ediyorum. Tabii izleyenlerimiz de bugün bizi yalnız bırakmadılar. Evlerine konuk ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Efendim ben de bir kez daha bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere derken sözü sesi yine Elif Hanım'a bırakıyorum. Notalarla kapatmak üzere. Mikrofon sizde.
1: Haydi bakalım.

0: Tarkan Çarşısı'nda yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Beyler, biliyor musunuz bu gece ayrı. Yani diğer geceler de ayrıydı ama bu gece türkü gecesi, türkülerimizin gecesi. Hepinize iyi akşamlar. TRT Müzik ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Biz gitarlarımızla türküleri seslendireceğiz. Türküler deyince bir durmak gerekiyor. Onlar bizim kültürümüz, onlar bizim sesimiz, nefesimiz. Muhteşem türküler var bu gece. Yani benim repertuara aldığım bu bir saatlik içerisinde. Yine müzisyen arkadaşlarımla sizlere buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Geceniz güzel geçsin, hayırlı olsun, müzik dolu geçsin. Biz başlıyoruz efendim.

Ellerinize sağlık. Bu tür türkülerde, şarkılarda sesim titreyebilir, duygusallaşabilirim. Hani yanlış anlaşılmasın, titriyor. Bazen sözleri unutuyorum, bazen sesim titriyor. Şarkının duygusuna girince oluyor öyle şeyler maalesef. Çünkü olağanüstü türküler.

Vallahi ben bir tane şarkı gireceğim de, bir türkü gireceğim de. O bu repertuarımızda yok ama isterseniz bana bir eşlik eder misiniz?

0: Teşekkürler. Şimdi bir çok sevdiğim, benim de çok sevdiğim bir türkü var. Bir Malatya türküsü var. Malatya'ya selamlar, sevgiler. Ben de bir Malatyalıyım. Etek Sarı. Bunu yıllar önce ben Korolar Çarpışıyor diye bir program çekmiştik. Yani Malatya Korosu'yla. Çok da güzel bir serüvenimiz olmuştu. Malatya'ya çok sık gidemiyordum ama o Korolar Çarpışıyor vesilesiyle gittim. Tüm Malatya'ya sevgiler. Etek Sarı.
1: Etek Sarı.

Az önce onu diyecektim. Şimdi Urfa türküsünü görünce, Urfa'nın etrafını görünce İbrahim abi geldi aklıma. İbrahim abicim, ellerinden öperim. Biz Burçin bir benle Gaziantep'teydik biliyorsun, TRT 1'e Benim Adım Melek dizisini çektiğimizde, bu her karavana girdiğimizde İbrahim abinin Etek Sarığı var ya, onu dinliyorduk. Her girdiğimizde ama böyle Burçin'le karşılaştığımız anda Etek Sarığı İbrahim abiden dinliyorduk. Fena. Yani o parçanın oradaki aranjesi ve İbrahim abinin yorumu var ya, mükemmel, muhteşemdi yani. Motive oluyorduk. Aklıma o geldi. Bir kez daha İbrahim abimize, İbrahim Tatlıses'e selamlar, sevgiler. Ellerinden öperiz. Burçin kardeşim, sen de bizi izliyorsundur eminim. Sana da buradan sevgilerimi iletiyorum.

0: Serhan ne güzel çaldın abim ya. Eline sağlık. Şimdi diyecekler ki her seferinde de ne güzel çaldın, eline sağlık, ne yaptın neydi? Ama öyle insanın içinden geliyor. Vallahi yanlış anlaşılmasın yani. Yoksa ben daha iyi çalıyorum onlardan.
1: Ben onun...

İşte böyle. Biz bu geceki programımızın sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için sonsuz teşekkürler. Ben ve değerli müzisyen arkadaşlarım sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Ben burada türküleri söylemekten ve çalmaktan büyük keyif aldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Teşekkür ederiz her şey için. Siz ekranlarınızın başında, biz burada mutluyuz. Ben öyle hissediyorum. Çünkü öyle güzel bir enerji var. Buradaki enerji de inanılmaz iyi. Bir kez daha sizin huzurunuzda müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Son bir tane şarkımız var. Ondan sonra veda edeceğiz. Herkes kendine çok iyi baksın. Haftaya görüşmek üzere. Ustalarımızdan yine güzel böyle bir repertuar hazırlayacağız. Sandıktaki şarkılardan güzel bir repertuar hazırlayacağız. Allah'a ısmarladık.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan, Bugaç'tan merhabalar. Hey.

ölçü yukarıdan aşağı bakınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm güzellikleri gözler önüne seriliyor. Yeşili, mavisi, antik dönemden günümüze ulaşan tarihi zenginliği ve günümüzün yerleşim bölgeleri aşağıda akıp gidiyor.

biraz deli dolu, kendisine ve çevresine yapılan haksızlığa karşı sert çıkan, adaleti savunan onurlu Yiğit Ali'nin İngiliz askerleri tarafından öldürülmesinin hüznüyle Güzel Yurt Belediyesi Kıbrıs Kültür Evi'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Koro Şefliği de yapmış İlker Dölek ve Mesut Ayar'ın yanına gidiyoruz.

Sevgili dostlar, bu türküler her zaman her yerde dinleyemeyeceğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkının kültürü. Yani

Cennetteyken anan baban duymaz. Dolan dolan gezme gel, komşular duymanmaz. Yavaş yavaş nekde gel, anan baban duymaz. Dolan dolan gezme gel,

istekem, anan buban duymasın. Dolan dolan izlenge, komşuların yanmasın. Yavaş yavaş sinek de gel,

0: Ne güzel bu böyle. Senin derlemen değil mi?
1: Benim derlemem o yine merhum Bekir Kara hocamızdan aldığım bir türküydü bu. Bunu TRT'ye gönderdiğim diğer türkülerle birlikte bunu da koymuştum. Ama bu geçmedi, repertuara girmedi. Ama biz gene de
0: Sorun
1: keyifle
0: yok yani
1: çalmaya devam
0: biz
1: ediyoruz.
0: türkü çok güzelmiş. Bu Bekir Kara Usta
1: Evet,
0: müthişmiş
1: gerçekten
0: valla.
1: öyle.
0: Kendisine saygıyla, minnetle bu güzel türküleri bıraktığı için çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Senin de çalışmalarına ayrıca teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum Sunar'cığım. Sağ ol.
2: Sevgili dostlarım, geçen bölümde tadına doyamadığımız Mesut Çırakoğlu, Tuncay Langal, Mesut Ayar ve Erhan Binici ile Meşkimiz devam ediyor.

0: Lemos, limasol.
1: Limasol.
0: Evet, değil mi?
2: Limasol için yazılmış.
0: Bu kayıtta da yine Lemos'un geçtiği başka bir türkü daha vardı. Onu hatırlıyorum. Yani Lemos lafı geçiyordu.
1: Benim bildiğim
0: sinemaya tane gidelim falan diye, gençler sinemaya gitsin falan diye, öyle başka bir şey vardı. Sözler vardı. Güzel şen türküler bunlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Var
0: olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Yolunuz açık olsun.
2: Çok teşekkürler.
3: Kıbrıs türkülerine çok emeği geçen araştırmacı ve koro şefimiz Mustafa Oymacı gene bize değerli Kıbrıs türkülerini çaldı.

0: Güzel.
1: Bu türkü derlenmiş. Sağ olsunlar işte Mahmut İslamoğlu, Yılmaz Taner notaya almış. Ancak bir bölüm türkü. Şimdi genellikle halk müziğinde iki veya üç bölüm olabiliyor. Bu kadar kısacık türkü olmaz dedim ben de. Diğer derlenmiş olduğumuz veya derlenmiş ve böyle kısa olan türkülere ben yine formatını değiştirmeden, manilerimizden ekler yaparak türküyü daha uzun bir formata dönüştürüyorum. Ve bu şekilde kayıt altına almaya dernek olarak çalışıyoruz.
0: Hocam, tarhana çorbasının içine hardal olmaz ama işte acı biber olabilir, sivri biber olur, bilmem domates olur. Yani artık bu kültürü özümsedikten sonra siz yakışanı zaten yaparsınız. Muzaffer Sarı Sözen de böyle yaparmış derlediği türkülerde. Bir eksik söz var mesela, tamamlarmış. Melodik olarak bir eksiklik var, onları toparlarmış. Yani yeter ki yakışsın.
1: Size katılıyorum. Şimdi de sizlere isterseniz babamdan derlemiş olduğum Ah Leymos'un, Leymos'un türküsünü çalalım.
0: Leymos ne demek?
1: Leymos'un.
0: Leymos'un ne demek?
1: Leymos'un Güney Kıbrıs'ta kalan Limassol kentidir.
0: Ha, Limassol.
1: Limassol kentine yıllar önce Leymos'un denirdi.
0: Leymos'un.
1: Leymos'un.
0: Evet, Leymos'un. Tamam, Leymos'un. Peki, buyurun efendim.

Güzel Yurt'ta yaptığımız kayıtlardan sonra Beş Parmak Dağları'nı, antik tarihin kalıntılarını, Mausa Limanı'nı, deniziyle, yeşiliyle, kültür ve turizm ülkesi, yavru vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüreğimize alıp ana vatan Türkiye'mize dönüyoruz. Hoşça kalın dostlarım.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin Kapbaşan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Teşekkür ediyoruz değerli alkışlarınıza, sevgili konuklarımız ve değerli izleyenlerimiz.
1: Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Esra'cığımın dediği gibi o güzel alkışlar için çok çok teşekkür ediyoruz. TRT Tepebaşı Stüdyosu'nu çok güzel bir şekilde dolduran kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve sizler efendim TRT müzik ekranlarındasınız. Sizin kanalınızdasınız, sizin programınızdasınız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Bugün çok uzaklardan gelen konuklarımız da var stüdyomuzda. Evet, İstanbul'dan, civar semtlerden var. Evet. Uzak şehirlerden gelen misafirlerimiz de var. İyi ki geldiniz. Her zamanki davetimizi ben yineleyeyim.
1: Nasıl geleceğiz tam yeri buraya? Gelmişken. Bir anlatıver. Ben hep unutuyorum.
0: Efendim, İstanbul'da olanlar zaten İstiklal Caddesi'ni çok iyi biliyorsunuz. İstiklal Caddesi'ni şöyle bir tur... Değiştirsem mi artık bu tarifi
1: yok,
0: ben ya?
1: Yok, çok güzel, çok güzel. Yol tarifi. Ezberletiyoruz, çok
0: güzel. Şöyle bir turlayıp Tepebaşı stüdyolarını soruyorsunuz. Geliyorsunuz bu koltuklarda. Aynı şu an oturan dostlarımız gibi bir yerinize alıyorsunuz.
1: Evet.
0: Karşılıklı şarkılarımızı söylüyoruz.
1: Evet, TRT Müzik ekranlarında senin şarkında en az bir şarkıyla dokunma garantimiz var. Umuyoruz yani, değil mi? En
0: öyle
1: az
0: olduğunu da görüyoruz.
1: Evet,
0: çok görüyoruz, şükür. Görüyoruz. Çok mesajlarınızdan, şükür. Sizlerin dönüşlerinden görüyoruz. Sizlerin isteklerinizden de zaten repertuarımız için faydalanıyoruz muhakkak.
1: Evet. Kostümünüz de çok güzel bu arada. Kostümünüze uyum sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Kostümünüzle
0: yapıyordu ama ben el koydum. Senden önce ben söyleyeyim, şikayet etmeden
1: bak,
0: beni.
1: Bak söylemeyecektim ama.
0: Söyleyecektin.
1: Söyle peki. Söyle peki, hadi
0: kesin
1: şarkıya gidelim.
0: Şu aslında bir mendil.
1: Evet, tam burasındaki
0: partnerimin
1: detay
0: mendili.
1: Benim mendilimdi efendim. Onun takım elbisesinde uyumak için getirdim ama el koydu. Allah'tan beyaz bir mendil. Yedeğim var, partnerime ayak uyduruyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum beni düşünüp bunu getirdiğin
1: çok
0: için.
1: Çok şıksınız efendim.
0: Zevkle seni dinlemek üzere de yerimi alıyorum.
1: Hay.

Teşekkür ederim efendim. Yine devam ediyoruz. Çok güzel, Hicazkar bir şarkı değil mi Onurcuğum? Herkes bilir bu şarkıyı zannederim. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık, gönlüne dolsam. Fıkır fıkır şıkır şıkır. Buyurunuz efendim.

0: doyamadım okumaya hocam.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Biliyordum finali öyle yapacağını ama bitiremedim. Çok hoşuma gitti o iş yani.
1: Hadi bir tane daha.
2: Ne? Beraber okursak olur.

0: Teşekkür ederim. Çok severim bu şarkıyı. Evet. Mesela Köktaş'ın bir hanım zerafetiyle yapılmış bir eser diye de belirtmeden
1: hanımların
0: edemeyeceğim.
1: Hanımların eli deyince efendim çok belli oluyor zaten. Sizlerin eli hep üzerimizde olsun hanımefendi.
0: Olsun.
1: Evet.
0: Çok güzel ifade ettiniz
1: çok
0: şarkıyı.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
0: Bu ne resmiyet oldu bende
1: de
0: yani.
1: Mor ceketinizle size iyi sahneler diyerek ben
0: teşekkür
1: ayrılıyorum
0: ediyorum
1: efendim.
0: Hiç kendime yadırgadım kendimi şu anda.
1: Bu dili bozmadan devam ediyoruz efendim. Buyurun.
0: Şöyle bir Hicaz makamına doğru uzanalım efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Kıymetli alkışlarınız, ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Esra'cığım birazcık ya bu kadın her haliyle güzel maşallah.
0: Estağfurullah.
1: Birazcık şifayı kapmış derler ya. sevgili yönetmenim Serkan abim dedi kulağıma da. Sen istersen de söylemeyecektik ama sen istersen dedi bir çıtlatı.
0: İlk şarkıda nazarlık oldu, ne yapayım, direkt görüyorsunuz sesim burada. Ben gideyim biraz sesimi dinlendireyim,
1: sen
0: bir
1: dinlen.
0: Dahaki şarkıya kadar.
1: Sen dinlen peki. Hep beraber okuyacağımız bir şarkı. Hem salondan eşlik bekliyorum efendim, hem de ekranları başında TRT Müzik izleyenleri. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez kor gibiyiz, köz gibiyiz. Biz ayrılamayız. Hadi buyurun.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına kocaman bir alkış rica etsem. Vokal kardeşlerime. Ben müsaade istiyorum. Sizden
1: buyurunuz.
0: Ne dinleyeceğiz Esra Hanımcığım?
1: Yalancı yarim diyeceğiz. Aa, yalancılar çok biliyorsunuz. Herkesin belki geçmişinde, gönlünde bir yalancı vardır.
0: Ya sevmiş bulundum seni diyorsun öyle mi?
1: Evet.
0: Sevmez olaydım.
1: İşte buyurun o efendim. Kişilere gitsin.
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şahane oldu.
0: Bu karanlığa bayılıyorum Serkan Beyciğim. Teşekkür ederim.
1: İşte şarkının sonunda sana bir 10 saniye tanıdım, bir boşluk gelmedim. O ben devam
0: de,
1: etsin
0: ben
1: diye.
0: Ben de o yüzden gelemiyorum.
1: Ağladın
0: senin şarkılarına.
1: Ağladın mı sen?
0: Ne karıştırıyorsun ya?
1: Ağlamış.
0: Ne ağlamış? Terlemiş diyecek onu. Ya, şaşırdı. Yok yok, ben çok terlerim. Der
1: tabii
0: sözümü
1: ki herkese
0: söyler,
1: dokunuyor da.
0: Giderim hocam. Buyurunuz.
1: Çok güzeldi gerçekten, gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hissedince sağ olun. İşte demek ki gözyaşlarıyla final oluyor böyle.
0: Eyvallah.

0: Sağlığınız var olunuz efendim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim.
1: Sizin de gönlünüze sağlık.
0: Hareketli 2-4 böyle ara nameli pop gibi çaldırdı Onurcuğum.
1: Evet evet, güzel oldu. Farklı oldu. Evet. Daha önce okuduğum, ben okumuştum galiba. Okumuştum.
0: Ben okumamıştım.
1: Sen okumadın
0: ben
1: canım.
0: Ben tekrar düşünmüyorum hanımefendi, bilmiyorum artık. Neyse, bu kadar idare ettiğim yeter diye düşünüyorum. Biraz yükleneyim ya. Senin şarkın... Aa.
1: Bak şurada duruyor, bak şurada duruyor. Yüklenirsen
0: canım, buyurun,
1: gidecek.
0: Buyurun, sahne sizin. İyi sahneler. Ben
1: kullanayım
0: uslu
1: bari.
0: Uslu dinliyorum.
1: Şu halimi kullanayım bari, değil mi?
0: Dinliyorum, dinliyorum. Peki.
1: Sırada bir Seda Akay ve Ozan Çolakoğlu birlikteliğinden ortaya çıkan bir şarkı var. Yeşim Salkım seslendirmişti. Hepiniz bileceksiniz. Deli Mavi.

0: Bakışmadan. Bakışmadan. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Eller yine böyle kalsın. Hiç indirmeyin yere. Haydi.
1: 1, 2, 3.

0: harikasınız değerli arkadaşlarım.
1: Bravo. Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Programın sonuna doğru bir açıldık. Repertuarımızda olan daha okunmamış, bitmemiş çok güzel eserler var. Daha tabii, bitmedi.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi hemen oradan aldım kopyayı da. Çok sevdiğim bir Neşet Baba türküsü, eseri diyelim.
1: Var okumaya sırada. Çalışalım efendim. İcra etmeye çalışalım. Birazcık şöyle duygusallaşalım. Ben biraz duygusalım galiba bugün.
0: Öylesin
1: devam
0: bugün.
1: Edelim. Şu galip halimden... Evet. Şarkıyı oradan hemen bana söylediler. Neşet Baba deyince zaten ben şu garip halimden deyince neredesin sen dediler. Peki efendim okumaya gayret edelim. Neşet Baba'ya hürmetler rahmet olsun efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Neşet Baba için kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Eyvallah. Sağolunuz efendim. Güzel Esra'cığım, Can Esra'cığım.
1: Bir programın daha sonuna geldik. İnanın biz hiç fark etmedik bile. Yani şu hasta halimle bile çok çabuk
0: hasta
1: geçti.
0: Hasta hali böyle çiçek gibi düşünün. Yok, iyi olsa ne olacak?
1: Teşekkür ederim canım
0: yani.
1: Benim.
0: Maşallah.
1: Estağfurullah, moral veriyorsun. Sizlerin desteğiyle Onurcuğum hepinizin. Atlattık bugünü de. Haftaya yine aynı saatte TRT Müzik ekranlarında. Programımızın adını zaten biliyorsunuz. Senin şarkında. Yine aynı yerde. Şuracıkta sizi bekliyor olacağız. Siz de bizi özleyin lütfen. Yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere.
0: Allah'a ısmarladık efendim. Saygılar, sevgiler. Sağolunuz.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Evet arkadaşlar, rotamız müzik ekibi. Bugün yaşadığımız şehir İstanbul'dayız.
2: Evet.
1: Yani ben uzun yıllardır yaşıyorum. Yani 13 yaşında falan gelmiştim Mustafa. Sen kaç yaşında geldin?
2: Ben de 13 yaşlarında falan geldim.
1: Yaş olarak aynı yaşlar. Benim geldiğimde su yoktu İstanbul'da mesela. Su sorunu vardı. Gerçekten insanlar mesela haftada bir Lalli'de oturuyorduk. Haftada bir su gelirdi. Su satarak başladım ben. Şimdi aslında müzik hayatına başlamamın ilk şeyi su satmak İstanbul'da. Sonra bağlama aldım. Yani benim İstanbul sokaklarında büyük anılarım var. Herkeste bir şeyi var ya bu şehrin. Yani herkeste bir anısı var. Küçük bir şey de yaşasan hemen duygulanıyorsun. Sokaklar başka bir güzel. İşte ne bileyim, Boğaz Köprüsü başka bir güzel. Garip bir şey, zor ama. Müziğin başkenti diyelim yani. O yüzden rotamız müzik ekibi olarak müziğin başkentinde program yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar, görev kağıdımızı okuyalım. Bakalım bugün İstanbul'un neresinde...

0: Kuzguncuk sokaklarında yürüyerek çevreyi keşfedin. Kuzguncuk da çok güzel bir yer. Keşfedeceğiz hemen. Mahallenin dokusunu, insanlarını ve yaşamın ritmini hissettirecek planlar alın. Ardından boğaz manzaralı bir noktada müzik performansınızı gerçekleştirin. Kurulum sade olsun, müzik ön planda olsun. Müzik ön planda olacak zaten. Belki şey yaparız, biraz Karadeniz'i fazla yapabiliriz. Duruma göre tulum zaten kesin çalmalıyız orada. Sonra ne diyor? Bu bölümde İstanbul'un sadece mimarisini değil, ruhunu da müziğinizle ortaya koymanızı bekliyoruz. Boğaz sizinle birlikte nefes alsın. Bizim ekibi de yazmış.
1: İddialıdır.
0: Evet, bugünkü görevimiz Üsküdar. Üsküdar tarafında boğaz manzaralı bir yerde çalacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Emeklerinize sağlık diyorum. Sağ olasın. Benim için İstanbul'un başka bir anlamı var. Hani bütün aşklar burada, bütün sevgiler burada, bütün zorluklar burada. Yani kendi şehrinde müzik yapıyormuş gibi aslında biraz. Yani kendi şehrimizdeyiz. Kendi sokakta, kendi trafiğimizdeyiz. Sonra trafikteyiz. Güzel bir dinleti yapıyoruz.
2: Başlayalım haydi gidelim.
0: Kime dinletiyoruz?
2: İşte yavaş yavaş böyle.
0: İstanbul'a. Kuzguncuk'ta gezeceğiz. Muhtemelen boğaz manzaralı. Orada Kuzguncuk'un üstü falandır.
2: Ya yani güzel bir yer bulup kurulup çalıyoruz. Öyle mi? Haydi gittik o zaman.
0: Haydi bakalım. Üsküdar yolcusu kalmasın. Rotamız müzik. Üsküdar'a gidiyor. Kuzguncuk'a gidiyor. Üsküdar'ı tanıyoruz ve
2: müzik yapıyoruz.

Efendim İstanbul'dan merhabalar. Bugün Üsküdar'da Millet Bahçesi'ndeyiz. Boğaz Köprüsü'nü görüyorsunuz. İstanbul'a ilk geldiğimde bir tırın ön tarafında böyle küçük pencereden İstanbul'un güzelliklerini görmüştüm o boğazdan. Şimdi o boğazın karşısında müzik yapmak benim için onur verici. Sanırım sizin için de onur verici. Çünkü İstanbul sokakları ve vapurlar ve birçok yer sizden sorulur. Coşkun, Süleyman ve Mustafa İstanbul sokaklarının müziğinin dilini keşfediyorlardı. Sonra onları aldım ve birlikte İstanbul'u ve Türkiye'yi dinleyeceğiz Rotamüz müzik ekibiyle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım çok keyifli bir program geçirirsiniz. Sevgiyle, saygıyla.

0: Efendim, bir sabah makamıyla başladık sanırım. Önce uşak makamı yaptık, sonra sabah makamı.
1: Sabah, bir sabah daha.
0: Sabah makamı, ikinci bir sabah makamı. Sallasana, sallasana mendilini. Hiç unutmam, rahmetli büyük dedem. O zaman ben 13 yaşındayken, o sanırım yüzlerindeydi büyük büyük dedem. Elinde bastonla bu türküyü söylerdi sürekli böyle. Sabah uyandığında bastona vura vura, sallasana, sallasana. Çocukluğumda ilk duyduğum, hani büyüklerimizden duyduğum türkü desek bu diyebilirim. Benim için başka bir anlamı vardı. Üsküdar'da biliyorsunuz Karadenizler çok vardır. Hani Üsküdar'a gelip de Karadeniz müziği yapmazsak, tulum çalmazsak, kemençe çalmazsak sanırım biraz küserler bize. O yüzden Üsküdar'dan herkese selam olsun, Millet Bahçesi'nden. Şimdi Karadeniz bölümünde güzel türkülerle programımıza devam edeceğiz. Rotomuz Müzik İstanbul'dan devam ediyor.

Gördüğünüz gibi bazı türkülerde İstanbul geçer. Çünkü İstanbul'da herkesin bir aşkı, bir sevdası vardır. Özellikle Karadenizlerin de İstanbul'da başka bir dünyası var. Çünkü denizin olduğu yer Karadenizler için başka bir dünya oluyor. Zamanında insanlar mesela yorgancılar varmış burada. Bazı türkülerimizi unutmamalıyız, sürekli dile getirmeliyiz.

Bu yalan dünyada, bu ölümlü dünyada böyle güzel türküler söyleyip dünyadan göçüp gideceğiz. O yüzden kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Sevince de adam gibi sevmek lazım. Ki aşık olunca da adammış gibi aşık olmak lazım. Boş bir dünyada yaşıyoruz. Türkülere sığının. Kendinizi sevgiye, aşka, çiçeğe, böceğe verin yeter. Gerisi hikaye. Şimdi başka bir türkü söyleyelim. Yine Karadeniz'deyiz. Çünkü Üsküdar'dayız. Üsküdar'da olunca Karadeniz'de olmamak olmaz. Bence şimdi Mustafa'cığım tulumunu çıkarsın. Tulumla böyle tulum kemençe ile karışık bir potpuri yapalım ve programımıza devam edelim. Sevgiyle kalın şimdilik.

Evet, Tulum'un bu güzel sesini dinledikten sonra Mustafa'cımdan bizi hemşine götürdü, dağlara götürdü, Karadeniz'e götürdü. Kavron Yaylası bilir misin? Gittin mi? Yoksa Kavronlu musun sen? Kavron Yaylası çok güzel bir yayla. Aslında Karadeniz'deki bütün yaylalar güzel ama bazı yaylaların türkülerdeki yeri var. Bu da Kavron Yaylası türküsüydü. Eline sağlık. Bir hemşinli olarak Tulum'un hakkını veriyorsun Mustafa'cığım. Emeğine sağlık. Şimdiki şarkımız biraz hareketli olsun. Karadenizler horon oynamayı sever. Sen de bilirsin. Ben de severim. Bence bir horon parçası yapalım. Ekran başındaki seyircilerimiz de belki kalkar bir horon oynar. Kalkmadan da oynanıyor gerçi oturduğumuz yerden de. Horon olmazsa olmaz. Bir horon vuralım Üsküdar'da.

Bütün göğüslenenler gelsin. Karadenizli kim göğüslendiyse ona gelsin. Şimdi programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Bugün bizleri Üsküdar'da yalnız bırakmadığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Tulumda Mustafa, gitarda Coşkun, bağlama ve vokalde Süleyman. Sizlerle beraberdik. Ben de Oktay Üst. Programımızın sonuna geldik. Son parçamızla size veda ediyoruz. Şimdiki parçamız Bilettum Oravumi Ettum Kestane Moli adlı türküyü icra edeceğiz sizlere. Hep beraber korona durup oraklarınızı biletip yaylaya çıkalım. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya rotamız müzik. İstanbul'da başka bir yerde tekrar görüşeceğiz.

0: Bayan Arbaylar karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Ondan sonra sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayan Arbaylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay. Zamanında bir yerde kalmışsın içimde.
2: Durmamış yüreğim hala kederde. Bu sene özellikle yani geçtiğimiz sene daha doğrusu. Ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim. Ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi. Karalım, karalım, esmer
3: düzeyim yaralım. Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Mavi sakallı açılış yaptık bugün.
1: Eyvallah. Gönlünüze sağlık.
0: Vallahi çok güzel oldu. Bir de kardeşim bu şarkıyı ben çok seviyorum.
1: Eyvallah. Ya. Zaten o hissediliyor. Piyano başı da ayrı bir ruh zaten.
0: Değil mi? Oraya geçince de insan bir havaya giriyor zaten.
1: Ya gayet bu, güzel abi.
0: Öyle gruplar vardır ki, öyle türküler vardır ki, öyle türkücüler vardır ki. Hani sana ilham verir ya sen küçükken. Ya bir gün dersin bak böyle şeyler, böyle sesler, böyle gruplar mı var Türkiye'de? Biz de bir gün onlar gibi müzik yapacağız mı, yapabileceğiz mi diye. Bu da onlardan birisiydi. Hepsine selam olsun.
1: Eyvallah, burada. Selam olsun. Gönüllere sağ olsun.
0: Şimdi ne dinleyeceğiz? Senin öncülüğünle.
1: Vallahi biz de seyyah oldum. Gezdim gurbet elleri diyelim. Karacaoğlan'ın bir türküsü bize kadar ulaştı. Biz de onu nefes aldırmaya çalışalım. Eyvallah.
0: O ardından?
1: Ardından da yağ derler duymadan gelecek.
0: Tamam.

0: Bu son çaldığın türkü, o kimin türküsü?
1: Yadeller duymadığını diyorsun. Bahar Alkaya'nın, bizim Sivaslı kadın aşıklarımızdan biri son dönemde. Çok güzel türküleri var.
0: Kendi
1: Sözlü,
0: bestesi,
1: evet,
0: sözü.
1: bestesi de, sözü de kendine ait. Ona selam olsun buradan. Yadeller duymadığını sevgili Ayfer Vardar'la yakın zamanda bir single olarak yayınladık Ferman'ım. Konserlerde de çok severdik o türküyü çalıp söylemeyi. Çok evvelden de aslında Bahar Alo'nun kendi yani sesinden bir kayıt vardı ama sonra o kayıt dijital ortamda herhalde yok yani, aradım bulamadım.
0: Ha.
1: Çok kıymetli, bu kıymetli türkülerinden biri Yaderler Duymadan. Böyle çok hani hiç beste gibi değil, direkt böyle hani bizim yüzlerce binlerce yıllık türkülerimizden
0: Türklerimizden
1: biriymiş gibi
0: biriymiş.
1: hissediliyor. Çünkü geleneğinden kopmadan yaşayan bir insan olduğu için hani dışarı çıkanda zaten direkt o oluyor yani.
0: Yalnız bir şey daha dikkatimi çekti. Bu beni mesela çok büyülüyor. Anadolu'da bazı işte bestecilerin ya da düzenlemeciler işte eline sazı alıyor, bir riff atıyor. Burada sen nasıl yapıyorsun bunu? Ben sana eşlik etmeye çalışayım da.

0: yani sol sola gibi böyle hani bu şey karara doğru giden evet
1: birisi.
0: Bitişler zaten meşhurdu bizim
1: Evet.
0: kitlerde. Hatta hani konservatuar yıllarında bunu geyiğini yapan dalgasını geçen başka müzik grubunda okuyan çocuklar da olmuştu. Yani fasolacı bunlar falan diye böyle.
1: Ha öyle.
0: Tabii tabii.
1: Tabii. Bir tek faso.
0: Tabii hani bütün
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: bütün koca halk müziğini sadece orada o kadar anlayabildikleri için maalesef arkadaşlarımıza da selam olsun.
1: Onlara da selam olsun. Tamam.
0: Yani halbuki bu doğal olarak çıkmasının kıymeti tabii başka bir şey yani. Ben tabii biraz kopuz şeyinden dolayı yani çalım
1: O da
0: tekniğinden
1: çok
0: dolayı biraz
1: acayip bir ton
0: hani
1: veriyor.
0: benden
1: Evet.
0: otomatik ben öyle bir şey
1: Evet.
0: çıkıyor. Ama normal hani bir bağlamayla bir çaldıysak belki başka bir
1: Başka,
0: riff çıkar. Hani
1: kesinlikle.
0: o biraz işte elimizdeki saz da ona yol veriyor biraz yani
1: Tabii
0: müsaade
1: tabii.
0: ediyor.
1: Ve çalan da kıymetli yani kardeşim.
0: Estağfurullah canım
1: Öyle
0: yok
1: ama yani.
0: estağfurullah.
1: Çok güzeldi. Elinize
0: Eyvallah.
1: sağlık.
0: Ustaların da eline sağlık. Gönlünüze sağlık.
1: Eyvallah. Şimdi bir konuğumuz olacak. Birol Giray. Birol Baba hoş geldin.
2: Hoş
0: Hoş
2: bulduk.
0: geldin abi.
2: Hoş bulduk.
1: Biz baba diyoruz birbirimize. Ben ona baba diyorum,
0: Eyvallah.
1: o da bana baba diyor.
0: Babalar birbirine ağırlasın.
1: Brüksel'den geldim.
2: Evet.
1: Nasıl gidiyor?
2: Güzel.
1: Festivaller.
2: Çok iyi. Artık yükünü
1: Açıldı.
2: aldı. Çok açıldı.
1: Yurt dışına çalmaya devam ediyorsun.
2: Ediyorum. Bu kadar çabuk toparlanacağını beklemiyordum açıkçası. Yani biraz sürpriz.
1: Sürpriz.
2: Ama tabii insanlar çok ilgi gösteriyor.
1: Türkiye'yi mi toparlanmasını beklemiyordun? Yani yurt dışı
2: Yani yurt
1: ikisi
2: dışı
1: de.
2: Türkiye'den daha sonra geldi. Önce Türkiye işte geçen sene 3 Temmuz'da bir başladık. O günden beri çalıyorum.
1: Süper.
2: Yani böyle olacağını hiç bilmiyordum tabii.
1: Brüksel'de nerede
2: Harika.
1: çaldın?
2: Brüksel'de çalmadım. Brüksel'in
1: Ha
2: dışında
1: bir
2: bir
1: dışında.
2: Extrema Outdoor diye bir festivalde çaldım. 30 bin kişi vardı. 8 sahne
1: Of.
2: vardı. Çok güzeldi. Ben şey Official After Party'nin opening setini yaptım. Çok
1: Kaçta
2: çok
1: bitti?
2: güzeldi.
1: Sabah.
2: Yok ben bir 12'de başladım. Sonra 2.30'da bıraktım.
1: 2.30'da. Böyle bir enerji olamaz abi. Yani şey, 4'te 5'te bitirdiğini biliyorum programı.
2: Ama saatler artık çok değişti Covid'den
1: Erkene mi
2: sonra.
1: oldu?
2: Tabii 10-12 falan daha çok bana yazılan saat. 10-12 oldu. Herhalde DJ'lik hayatımın en
1: Erken.
2: güzel zamanlarını yaşıyorum ve bir de yataktayım
0: Böyle
2: yani.
0: devam etsin abi o zaman.
1: Çünkü gündüz uyuduğunu biliyorum yani. Arıyor çünkü akşama enerji depolamak için
0: Bu
1: değil mi? Öyle
0: saat bu
1: yapıyor musun?
0: saat
1: Ya
0: temposu için evet.
1: evet.
2: Sabahleyin 8'de kalkarım ben kaçta yatarsan yatayım. Yani öyle bir şeyim yok.
1: Ha.
2: Fakat işte böyle power nap dediğimiz o
1: Ha
2: ufak
1: işte.
2: uykuları şey yapmak gerekiyor. Çünkü hakikaten çok eforlu eskisi gibi değil yani olaylar.
1: Yeni projeler var mı bu arada?
2: Yeni projeler var. Festivaller devam ediyor. Zaten her hafta 3 kere falan çalıyorum. Artık kendi projelerimi yapıyorum. İşte en son Chill Out Festivali yaptık İstanbul'da. Şimdi Elektronika Festival Çeşme var. Ondan sonra Elektronika Festival İstanbul var. Chill Out Festival Urla var şimdi.
1: Aha.
2: 18'inde. Yani festivallerde devam ediyor. Şey Milyon Fest'te dans sahnesi yapıyoruz. Dört yerde seninle beraber
1: Denk düşeceğiz.
2: denk düşeceğiz.
1: Ben bir dans
2: Kuşadası'nda, Zeytinli'de.
0: edeceğim.
1: Peki festival yapımcılığı, radyoculuk, radyo yapımcılığı, ortaklığı, sahne bunları böyle nasıl bir arada yürütüyorsun? Ya da bu tip oluşumları birlikte yürütmek isteyen birçok genç var eminim seni örnek alan. Onlara ne olur tavsiyen?
2: Ya
1: Ya da nasıl
2: aslında
1: gidiyor bu
2: çok
1: hakikaten?
2: çok
1: Nasıl
2: basit.
1: bölüyorsun
2: Sonuçta
1: kafanı?
2: her şey müzik çalmak için yani. Yani biz elektronik müziğe gönül verdik ve biliyorsun
1: Çok şey
2: ondan başka
1: değiştirdi.
2: hiçbir şey yapmadık. Tabii bu kadar popüler olacağını, bu kadar hani herkesin bundan ilgileneceği günlerin geleceğini pek hayal
1: Beklemiyordum.
2: etmiyorduk o gün ama işte çok sevdik ve herkesin sevmesi için elimizden geleni yaptık bütün dünyadaki işte bu yani benim yaşımdaki DJ'ler. Yani orada biraz misyonerlik vardı.
1: Aha.
2: O yüzden radyolar kuruldu. Yani bu müziği çalmak için, o yüzden festivalleri yaptık. Bu müziği çalabilmek için. Yani orada biraz iş adamlığı devreye girdi. Tabii mecburen çünkü öyle bir şey yoktu.
0: Mecra
2: Yani
0: yok evet. Ha.
2: mecra yoktu. Mecrayı da kendimiz
1: Bütün
2: yapmak zorunda kaldık.
1: kolları sen
2: Kurduk.
1: organize
2: Yani
1: ettin.
2: evet.
1: O müziği
2: Plak şirketi de
1: dinletebilmek
2: var.
1: için. Evet.
2: Yani sadece evet o müziği çalmak için
1: Evet.
2: aslında tek bir temelde, tek bir çok basit bir
1: Amaç.
2: amaç var o da müzik
1: Aha.
2: çalmak, elektronik müzik çalmak.
1: Hı.
2: Tabii şimdi çok janralara ayrıldı müzik. Her geçen gün değişti kendi

0: içinde. İlk başta şey diye bakıldı. Acaba hani elektronik müzik devam edecek mi etmeyecek mi falan filan. İşte 90'ların başında. Sonra bu sefer anladık ki dünya işte bu böyle geçici bir şey değil.
1: Değil.
0: Hatta daha sonra işte aramızdan o beraber bizimle beraber çok çalışan arkadaşlarımız prodüktör oldu. Kimisi dünyaca ünlü oldular.
1: Dünyacı.
0: Öbür prodüktörlerin önüne geçtiler işte Calvin Harris, David Guetta, Tiesto, Amerika pazarına girdiler.
1: Ha.
0: Avrupa pazarında İngilizler, sonra Hollandalılar geldi, daha sonra Almanlar geldi. Türkler de fena, hiç fena değil. Böyle devam ediyor ve çok çılgınca bir tempo içine girdik. Yani elektronik müzikle ilgilenen insanlar. Bu bir seçimdi. Biz o seçimi zamanında yaptık. 89 senesinde ben karar verdim. Bunu tamamen bundan ilgilenmeye, ama biraz zaman aldı tabii. Bizim bunu hani
1: Oturtmamız.
0: oturtmamızın ne olacak, ne bitecek diye bakmamız. Sonra 90'ların başında artık tamamen bundan ilgilenmeye başladım. 90'ların sonunda her şeyi bıraktım ve tamamen elektronik
1: Elektronik
0: müziğe
1: müzik.
0: adadım kendimi.
1: Bunu konuşmaya devam edeceğiz baba. Şimdi birlikte ne yapabiliriz ona bakacağız. Sen
0: Tamam.
1: bize yurt dışında çaldığın setlerden birini mi çalacaksın?
0: Yani zaten setlerimi hep yeniliyorum, yani her hafta yeni trackler giriyor. Bir de müziğe ulaşmak çok kolay olduğu için
1: Evet.
0: artık böyle milyonlarca diyebilirim artık prodüksiyon var. Yani eskiye nazaran eskiden biz seçkiyle uğraşıyorduk. Yani bir müziğe ulaşma süremiz, işte ben Paris'e gidiyordum plak almaya. Düşünebiliyor musun? Gittin, geldin, yattın, kalktın, gümrüğe takıldı,
1: Bir hafta
0: takılmadı
1: gitti.
0: falan. Bir haftadan daha fazlaydı. Bir parçaya uğraşmak şu an yağıyor.
1: Tabii.
0: Ve işte bir saniyede
1: Çok
0: download
1: çabuk
0: ediyorsun.
1: değişiyoruz.
0: Yani prodüksiyon çok var. Seçki öne çıktı. İşte zaten o seçki ve o setin bütünlüğü. Ben de size şu an öyle spontan bir şey yapacağım. Size de bakalım nasıl beraber
1: Biz de nasıl
0: çalacağız.
1: salça
0: Akustik
1: olacağımızı
0: buluşmalar da
1: herhalde
0: bekliyor.
1: göreceğiz yani. O zaman hadi bol şans.
0: Hadi, tamam, hadi
1: Tamam.
0: başlayalım o zaman.
1: Hadi.

bütün rüyalar. Hep sorular sordum ama cevaplarını alamadım. Yalanlar ortasında kaldı tüm çocukluk anılarım.

0: Sen eğlendin mi? Biz çok eğlendik.
1: Ya oturarak uzun zamandır çalmıyordu.
2: Çok keyifli.
1: Bayağı bir eforluymuş yani.
0: Daha mı yorucu oluyor oturarak?
1: Ya şimdi ilk başladığımızda DJ'yi kimse görmüyordu, tamam mı? DJ bir şeyin arkasında, bir süliyet. Süliyet yani. Kapı kilitli falan. İşte bir parça istemek için tak tak tak kapı falan. İşte may I have a request, bir parça isteyebilir miyim falan, kapıdan şöyle kafamızı uzattırdık. O zaman oturulurdu. Çünkü içeride seni kimse görmüyordu yani, düşünebiliyor musun? Şu an nerelere geldi olaylar. Yani o günden beri oturarak çalmamışım ben. Bayağı bir karın kaslarım
0: her
1: falan.
0: Her zamanki gibi böyle... iyi ki yaşattık. Geçmişi yad ettik.
1: Yani. Güzel oldu ama. Çünkü hepiniz oturuyorsunuz şimdi. Benim ayakta durmam.
0: Şimdi bir anımı anlatacağım. Şimdi biz bir iki single çıkarttık. Birol Baba ile birlikte. İşte Birol Giray featuring Ferman Akgül diye. Değil mi? Bir iki yol yaptık Mavi Sakal. Ondan önce bir parça, hatta bilmiyorum. Çok denemelerimiz evet. Oldu. Sen manga cevapsız soruları
1: remixlemiştik. Öyle güzel tanışmıştık zaten.
0: Öyle tanıştık. Aynı sahnede tanıştık. Ya provalar yaptık. Şimdi ondan sonra biz bir tura çıktık. Şimdi o turda bu synthesizer vardı benim yanımda. Baba setini yapıyor ama ben de bazen kendimi çok kaptırıp garip garip saçma sesler basıyordum. Bir kere dirsek yediğimi hatırlıyorum. Yani kes oğlum artık şurada diye.
1: Şimdi, fazla kurcalama.
0: O yüzden bugün bunu hiç ben girmedim ama gitarla yine bulmaya çok çalıştım.
1: Ya senin çok kabiliyetin var tabii elektronik müziğe. Yani ben aslında...
0: Seviyorum ya, çok seviyorum.
1: Şeyde yani... Ya şimdi burada yaşıyorsun, Emirganlısın. Uçağa biniyorsun, yurt dışına çalmaya gidiyorsun, tamam mı? Niye biz hani Türkçe sözlü bir şey yapmıyoruz şeyindeydim? Evet. Yapanlar vardı
0: aynı
1: gerçi ama...
0: Aynı bizim dertler işte.
1: Yani, vardı gerçi ama yani sound, bu sound'u nasıl göstereceğim? Yani kendi pure sound'dan bahsediyorum. Yani gerçek seslerden, kendi kullandığım seslerden. Ve ilk cevapsız sorularda işte o remix'e girmiştim. Ondan sonra zaten şimdi aralarda yapıyorum.
0: Vallahi yani baba sağ ol, biz eğlendik ama bir tek eğlenmeyen kişi var aramızda, Coşkun.
2: Niye ya?
0: Coşkun girmedi.
2: Ben çok keyifliydim vallahi. Muhteşem çaldınız. Baba da çok güzel çaldı.
0: Şaka yapıyorum ama şimdi hem kapatalım.
1: Olur.
0: Hem de bir de Coşkun.
2: Ben çalmadan o rahat etmez babacığım. O yüzden
0: girsin
1: bir tane Coşkun'a göre bir şey çalıyorum.
2: Şey bana dertli bir şey falan gördüm.
0: Dertli. Birol Giray bizle birlikteydi. İstanbul Düetrio Birol Giray featuring Coşkun Karademir'le bitecek. Ama biz tabii ki salça olmaya devam edeceğiz.
1: Evet, estağfurullah.
2: Full salçalıyız.

0: Serkan Çağrı sahnesinde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir solist, çok değerli bir yorumcu. Cemil Demirbakan konuğum. Hoş geldin Cemil'ciğim.
1: Merhaba abicim, teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi hoş mutlu ettin bizi. Provalarda da çok inanılmaz bir enerjim vardı. Görüyorum, gözlerinde de onu görüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Çok yaşa, bizi çok mutlu ettin bugün geldin. Çok güzel şarkılar var. Onları da beraber tabii ki ben dinleyeceğim. Bazı şarkıları da beraber okuyacağız. Ve
1: çok sabırsızlıkla
0: sevinirim. Bekliyorum. Müthiş bir enerjim var. Çok baktım yani müzik kariyerine. Çok genç yaşta

0: büyük bir merak ve başlangıcım var. Başlangıç yaşını hatırlıyor musun? 19 muydu?
1: 17.
0: 17. 17. 2
1: 17.
0: seneyle eskalamışım.
1: 17. Yani ben Ankaralıyım.
0: Yaşa.
1: İşte klasik bir Ankaralı memur çocuğum aslında. İşte 30 yıldır falan İstanbul'dayım ama yani bütün kanımda işte Ankaralılık var her açıdan. İşte daha üniversite 1'e başlamadan, lise son falan gibi işte sınav öncesinde orada bir grup kurmuştuk, bir rock grubu.
0: Yani bir ortaokuldan başlayıp sonra lise değil mi? O yarışmaların olduğu
1: Tabii
0: dönemlerde
1: tabii
0: gidiyor
1: aynen işte
0: olabilir.
1: bütün yarışmalar, çok sesli koro yarışmaları,
0: Yaşa.
1: işte liseler arası müzik yarışmaları
0: Grubunun
1: vesaire.
0: solistiydin değil mi o
1: Evet
0: zaman da?
1: evet, evet aynen
0: Kaç
1: öyle.
0: kişilik bir grubunuz vardı hatırlıyor
1: Beş
0: musun?
1: kişi.
0: Beş kişi.
1: Beş
0: Nasıl
1: kişi.
0: canavar gibi çıkıyordur.
1: Valla yani şimdi bakıyorum neler çalıyormuşuz falan diye. Yani o yaşta onları iyi söylüyormuşuz
0: Değil mi
1: yani.
0: yani? Hala da canavar gibisin maşallah. Yani...
1: Şeyi unutmuyorum mesela ilk hani araya girdim böyle. İlk
0: Estağfurullah.
1: ilkokul 1'de okuduğum türküyü hiç unutmuyorum ki hafızam çok zayıftır. Kara basma iz olur. Güzeller
0: Kara
1: bana nasıl?
0: basma iz olur.
1: Kara
0: Kara
1: basma
0: basma
1: iz olur
0: iz
1: falan. Orada
0: olur.
1: ilk solist olarak sahneye çıkmıştım.
0: Ay.
1: Ondan sonra hayat bugünlere kadar getirdi.
0: Ya değil mi? İnsan başlayınca bu acayip bir şey ya. Çok tatlı
1: Öyle,
0: bir
1: öyle abi.
0: yani nasıl diyeyim? Çok tatlı bir arkadaş. Yani
1: Çok,
0: müzik
1: çok.
0: içine de girince insan hiçbir türlü değil mi?
1: Çok.
0: Çıkası da gelmiyor. Ömür boyu da soluk soluk soluk soluğa devam
1: Ya
0: ettirilebilecek
1: tabii
0: bir
1: hani
0: iş.
1: her zaman aynı ivmeyle devam etmiyor ama
0: Ama
1: böyle
0: tecrübeyle
1: inişler,
0: de
1: çıkışlar, hayal kırıklıkları,
0: tabii.
1: sevinçler çok fazla duygu
0: Olmaz
1: travması
0: mı?
1: yaşıyor insan ama süreç
0: Yaşa.
1: içerisinde ama günün sonunda hani kopmak insanın sağlığı yerinde olduğu sürece pek mümkün değil yani.
0: Tabii, mümkün değil. Olmasın zaten. Yani
1: Aynen
0: en
1: öyle.
0: güzeli o.
1: Aynen abi.
0: Seyircilerimiz de seni ilk Yüksek Sadakat'te solistliğinden hatırlıyorlar ve o zaman çok güzel bir şarkınız vardı. Aşk, aşk için ne şarkılar yazıldı bu zamana kadar. Ama çok güzel bir şarkı var ve senin ilk defa seyircilerimiz de dinleyenlerin hepsi bu şarkıyı senin sesinden duydular.

0: Çok güzel bir şarkı. Tabii kim yazdığını da konuşacağız ama Cemil'cim inanılmaz güzel bir enerjim var. Orkestrayı da yaslanarak ama orkestrayı da peşinden de sürükleyerek götüren ve heyecana sürükleyen solistler vardır. Onlardan bir tanesisin. Çok güzel bir performans. Daha
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: güzel şarkılarımız
1: Sağ ol
0: var.
1: abi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bunu senden duymak çok değerli. Gerçekten
0: Yani
1: öyle yani. Ümit Sayın'dan böyle bir şey duymak
0: senin güzelliğin ve
1: çok güzel.
0: gerçekten yüksek enerjinden kaynaklanan bir şey bu. Çok şükür, iyi ki varsın,
1: Eyvallah.
0: buradasın ve
1: Bilmukabele.
0: yani şahane bir zaman yaşatıyorsun bize.
1: Sağ ol.
0: Tabii ki bu eserin bir, değil mi, sahibi var, Kutlu.
1: Tabii. Kutlu Özmakineci.
0: Kutlucuğum, selamlar olsun Kutlucuğum.
1: Evet, ben de bir selam söyleyeyim Kutlu. Çok aslında bence de çok önemli bir şarkı yazarı. Türkiye'de çok değerli şarkı yazarları var şüphesiz geçmişten bugüne ama bence son böyle 10'lu 20'li yılların
0: Sana da çok
1: en
0: yakışan bir
1: iyi,
0: yapısı.
1: çok da aramızda bir uyum oldu. Hala da
0: Olmaz mı?
1: görüşüyoruz. Çok değerli bir dostum. Çok iyi bir hem söz yazarı hem şarkı yazarı. Çok da uğraşır bu işlerin üzerine. Çok çalışkandır. Çok kısa hemen bir şey söyleyeyim geçiyorum.
0: Biliyorum.
1: Biz ilk albümü yaparken bir şarkının bir cümlesini yapmak için bir hafta odaya kapandığını
0: Tam o
1: hatırlıyorum.
0: tarz şeyler soracaktım.
1: Evet, yani. Çok titiz bir adamdır.
0: Değil
1: İşte
0: mi?
1: o titizliğin
0: Yani
1: çalışkanlığı sonucu.
0: soliste göre de bazen melodilerde oynama da olabiliyor. Daha da güzel enerji yukarı çıksın diye.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Yapılabiliyor
1: Yani
0: bütün bunlar.
1: kesinlikle.
0: Ama çok güzel bir gerçekten bazen söz, melodi bir yere çok tatlı geliyor ama uygun bir soliste de, iyi bir soliste de bir yere gelince şarkı daha da bir yukarıya çıkıyor. Şarkının gerçekten olması gerektiği noktaya götürebiliyor bir solist bir şarkıyı. Çok
1: Kesinlikle.
0: tatlı
1: Kesinlikle.
0: ve kaç yıl oldu bu şarkı çıkalı, bayağı bir zaman.
1: Yaklaşık 20 sene oldu abi.
0: 20
1: Yaklaşık
0: sene
1: tam 20 sene oldu.
0: devirdi değil mi 20
1: Yani
0: seneyi?
1: ben de hani demin senle çekim öncesi
0: Maşallah.
1: konuşuyorduk. Yani senin şarkılar 30 yılları devirmiş. Hala
0: Maşallah.
1: dün çıkmış kadar taze ve
0: Maşallah.
1: güncel.
0: Ama yani inanılmaz, bu çok güzel bir şarkı ve çok, ben hala duyuyorum yani, radyolarda duyuyorum gittiği zaman.
1: Çalıyorlar, ne mutlu bize.
0: Senle de biz bir zaman görüşmüştük, yani bir 7-8 sene mi oldu tam hatırlayamıyorum yani zamanını. Bir şarkı seninle konuşmuştuk.
1: Tabii,
0: Bakarız
1: iyi
0: sıfır
1: hatırladın
0: şarkı
1: abi
0: diye.
1: valla.
0: Tabii tabii
1: Aynen
0: şarkıyı
1: aynen.
0: bile hatırlıyorum. Yani hiç çıkmamış bir şarkıydı galiba, Kalbim Seni Affeder Mi diye bir şarkıydı.
1: Sağ
0: Onu
1: ol
0: hatırlıyorum.
1: gönderdin, sonra
0: Bir şarkı.
1: mesajlaştık.
0: Sonra
1: Tabii
0: üstüne çalışamadık ama.
1: olsun. Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani günün sonunda hani bir rockçı algısı var ya benimle ilgili.
0: Ya.
1: Halbuki ben hani kendimi
0: Ama.
1: bir müzisyen olarak tanımlıyorum. Hani dolayısıyla dünyaya baktığımız zaman da popüler sanatçıların son 30-40 yıl damga vurmuş sanatçıların çok farklı janrelerde neler yaptığını görüyoruz. Yani işte caz albümü yapıyorlar, işte etnik müzik yapıyorlar ama onların hani önemli olan şey müziği sevmek bence. Dolayısıyla senle oraya bağlayacağım. Senle konuştuğumuzda aslında senle benim için bir rockçı sıfatıyla bir şarkı
0: Yaşa yani.
1: göndermiştin.
0: Çok benim ender çıkan şarkılarımdan bir tanesiydi o. Evet, şeyi de farklıydı. Pop müzik iskeletinde o formla değildi. Farklı bir yapısı vardı şarkının. Hatırlıyorum, hala duruyor ve kimse dinletmedi o
1: Ben
0: günden.
1: şeyi düşünmüştüm. Abim yine ben
0: Biliyorum.
1: çok yine bakarız tekrar çok isterim yani. Tabii ben böyle dön bebeğim falan gibi bir şey gelip
0: Aa.
1: falan, tabii senin bütün şarkıların birbirinden güzel ama
0: Senin
1: hafızamıza.
0: o haykırışına yakışacağını düşünüyorum. Böyle bazı şarkılar oluyor yani. O özellikle ses rengine, ses aralığına daha da yakışan, ses renginin en tatlı olduğu noktalar vardır. Bazı şarkılarda o tarz şeyler daha çok yakışabiliyor. Öyle daha güzel bir kıyafetmiş gibi geliyor bana.
1: Şimdi bu programdan sonra o çok güzel bir şarkıydı. Bambaşka bir gözle tekrar
0: Tabii tabii yok.
1: dinleyeceğim, bakarsın
0: Başka şarkılara da bakarız.
1: belki buna vesile olur abi.
0: Yani o dönem böyle bir gönül alışverişimiz olmuştu,
1: Oldu.
0: sıcaklığımız
1: Doğru.
0: olmuştu.
1: Doğru.
0: Oradan onu hatırlıyorum ve şarkıyı da unutmadım,
1: Evet,
0: temasımız
1: sağ
0: da.
1: ol, sağ ol abi.
0: Daha konuşacağımız çok şeyler var.
1: Eyvallah.
0: Ama kafile,
1: Kafile
0: duyalım
1: evet.
0: mı?

0: Bitti.
1: Çok yaşıyor.
0: Eyvallah abi.
1: Resmen sesin ateş ediyor.
0: Eyvallah abi.
1: Bir ateş çıkıyor sesinden.
0: Sağ ol. Teşekkürler.
1: Yani o gerçekten o şarkıyı söylemeyi sevince insan gözlerinin içinden okunuyor ya o enerji.
0: Hep ateş her yerde olsa her ortamda keşke. Ya, şarkı söylerken dediğin gibi de abi. Sonra gerçek hayatta karşılaşınca dalgalanıyor ama olsun. Öyle buradayız. Seninle birlikteyiz. Ne güzel, ne mutlu.
1: Yani bakıyorum tabii bu kadar müziğin içindesin ama aynı zamanda çok enteresandır bir endüstri mühendisliği gibi bir yani hala devam ettirdiğin, içinde bulunduğun ve artık değil mi, belirli bir

0: zamandan sonra da tamamıyla müzik dediğim bir olay var ama çok disiplinli bir işten
1: Doğru.
0: bahsediyoruz.
1: Öyle aslında ben 27 sene kurumsal hayatta çalıştım.
0: Değil mi?
1: 27 yıl bayağı böyle işte yatırım sektöründe
0: Evet.
1: falan hani çok planlamasam da hatırı sayılır bir kariyer denen şey de oldu
0: Evet.
1: ondan sonra. Müzik kariyeri de aslında ikisi tamamen paralel gitti,
0: Paralel
1: eş
0: gidiyor.
1: zamanlı gitti. Yani akşam konsere gidip sabah ilk uçakla gelip takım
0: Ya.
1: elbiseyle masaya oturup işte yatırım pazarlıkları yıllarca
0: Değil mi?
1: yaptım. O da hani bugünden geçmişe baktığım zaman bu hayatı nasıl hani kolay bir şey değil. İki ayrı disiplin, iki ayrı dünya, dinamikleri farklı. Bir tanesi daha sahici müzik, öbürü biraz daha onun çemberin dışında gibi bir hikaye. Ama onu da hep şeye bağlıyorum dönüp bulaşıyorum ki Ankaralısın. Rahmetli baban da memur.
0: Şey.
1: Yani hani bunu ajitasyon için söylemiyorum.
0: Evet.
1: Hakikaten o
0: Evet, devam
1: Ankaralılık
0: eden
1: kafası vardır ya.
0: tabii o
1: Hani bir
0: kurumsal.
1: işte evlendik,
0: Evet.
1: çoluk çocuk sahibi olursak işte o çocuk ne olacak bu müzik işlerinden para
0: Evet.
1: kazanır mı falan mevzusuyla ama bir baktım bir ömür gitmiş. Dedim daha devam edersek ses çıkmayacak. Ondan sonra tamamen artık bu sürenin sonunda işte müzik
0: Tüm enerjini
1: tüm enerjimi
0: artık
1: müziğe
0: müziğe.
1: vermeye gayret ediyorum olabildiğince.
0: Yani içinde zaten ateş devam ediyor. Görüyorum ben. Gözlerinde dediğim gibi görüyorum.
1: Sen
0: Çok
1: ateşledin bugün
0: sevdim.
1: beni abi
0: Ya
1: iyice
0: çok ama
1: valla.
0: yani müthiş bir enerji var. Yani şarkıyı kaldırıyorsun. Böyle bir güzel bir enerji geliyor.
1: Sağ olasın. Çok teşekkürler.
0: Ah senden çok güzel şarkılar var. Onlardan bir tanesi döneceksin diye söz ver.
1: Evet abi. Bende de hafıza problemi olduğu için yani
0: Söz
1: sözleri
0: veriyorsun.
1: böyle
0: Bende
1: hani
0: de oluyor.
1: 30 sene söylediğim şarkıları da hala bakıyorum. Garantici bir adam olduğum için yine sözümü
0: Tabii.
1: koyayım.
0: Demek ki kafile şarkısında söz ve
1: Söz beste
0: beste
1: yine Kutlu Öz
0: Kutlu değil mi?
1: Makineci.
0: Kutlucuğum ne güzel şarkılar yazmış.
1: Çok çok.
0: Şimdi okuyacağımız şarkı da
1: Yine Kutlu Öz
0: onun değil mi?
1: Makineci.
0: Kutlu helal olsun süper.

0: Çok güzel tatlı melodiler. Yani inanılmaz. Ara bölüme bayıldım. Çok orası çok tatlı.
1: Çok değil mi?
0: Genel bir sıkı şarkılar. Yani zor şarkılar.
1: Güzel şarkı.
0: Çıkışlar ve tepeye çıktığın yerler falan.
1: Eyvallah.
0: Benim diyen solistin zorlanacağı melodiler ve çıkışlar. Ya inanılmaz yakışıyor. Gerçekten çok güzel bir meç olmuş. Çok güzel bir uyum olmuş. İnanılmaz.
1: Sağ ol abicim.
0: Ah, vallahi güzel. Ya güzel bir duyguya getirdin bizi. Sağ olasın.
1: Ben de çok
0: Tabii
1: keyifliyim.
0: çok değerli orkestra arkadaşlarımız da birlikte sağ
1: Arkadaşlarımız
0: olsunlar.
1: sağ olun.
0: Yaşatıyorlar bir
1: Elinize,
0: sağ
1: emeğinize
0: olsunlar
1: sağlık.
0: bu güzelliği.
1: Şu da var abi. Yani hani zaman zaman televizyon programları, radyo programları katılmak işte mümkün oluyor. Bulunduğun ortam çok önemli. Ya kendimi sanki işte bir araya geldik, toplandık ve beraber şarkı söylüyoruz. Duygusu içerisindeyim. O yüzden son derece rahatım, mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Çok değerli müzisyen, çok değerli kompozitör, çok değerli bestekar Onna Tunç. Benim de hayatıma değmişti 35 yıl önce ama senin de çok güzel Onna Tunç'la ilgili bir hatıram var. Onunla tanışma hikayem var.
1: İstanbul'a gelme sebebim bir Ankaralı olarak. Çünkü Ankaralılar çok İstanbul'a pek gelmezler ya, orada takıştı kendim Ankaralıyız
0: Geldiği
1: mevzusu.
0: zaman da çok şahane
1: İşte
0: şeyler
1: Ankaralı yıkım
0: yaparlar.
1: mevzusu var ya işte, ondan sonra. Ben üniversite sonrası, üniversiteyi bitirdim, askerliğimi yaptım, geldim. Antalya'da bir otelde işte kendi üniversite grubunda müzik yapıyorum.
0: Yaşa.
1: Paraya kazanmamız lazım işte falan filan. Rahmetli onunla
0: Ah evet onu.
1: tesadüfen otele gelmişti. Sonra bir akşam bizi dinlemiş. Bizi dinlediğinden benim haberim yoktu. Sonra bir şekilde işte restoranda karşılaştık. Ben tanıştım. Dedi ki ben seni dinledim dün. Bugün gelip tekrar dinleyeceğim seni dedi. Benim de grup bütün elemanları Ankara'ya ailesini görmeye gitmişti. Bir tek gitaristim kalmıştı, Alper. O gece geldi. Yanında da birkaç arkadaşı vardı. Biz Alper'le beraber tek gitar şarkılar söyledik bile. Tabii ben de onların gözüne girmek için böyle iddialı şarkılar falan okudum falan. Sonra neyse yanına gittim. Bana şimdi burada söylemekten hani utanırım söylemeye. Çok güzel şeyler söyledi. Ondan
0: O bence
1: sonra
0: söyle niye
1: güzel
0: yani
1: şeyler,
0: güzel güzel şeyler
1: güzel
0: söylesin
1: şeyler
0: onlar bile
1: söyledi.
0: yani inanılmaz bir enerji gördükleri vakit Sezen Hanım da öyledir. Yani hemen o enerjiyi daha yükseltmek ve daha da güzel bir
1: Çok
0: yere nasıl
1: müthiş motive
0: getirebiliriz?
1: etti.
0: O prodüktör tarafı ve o sanatçıyı tanıma yönü o tarafı çok zengin.
1: Şimdi şöyle düşün abi, Ankara'dan çıkmışsın, 23 yaşında bir adamsın. Yani Türkiye'nin en büyük müzik insanlarından bir tanesi
0: Onlatın
1: karşında
0: işte.
1: çıkıyor, seni dinliyor, inanılmaz şeyler söylüyor falan. Allah yattığı yer cennet olsun. Ondan sonra bir vesileyle beni İstanbul'a çağırdı. Geldim fakat işte o Eylül kazada vefat edince
0: Aa, vay
1: birlikte
0: be.
1: çalışamadık. Ama
0: Aman
1: sonra benim İstanbul maceram işte Sezen Aksu ile falan başladı.
0: Değil mi? Sizinle de.
1: Tabii, onunla da bir dönem öyle işte bir takım projeler için bir araya geldik. İşte üzerinden yıllar geçti. Yani dolayısıyla bugün benim burada İstanbul'a gelmem, bugün burada oturmamın sebebi de aslında rahmetlidir. Nur içinde
0: Ne
1: yatsın.
0: güzel bir vesile olmuş. Çok da iyi etmiş. Onun notunç gerçekten çok değerli. Ah, bugün provadayken yani benim bir şarkımı söylediğini duydum. Ama bundan seyircilerimizin var olmasını istemiyorum. En azından bir bölümünü en azından okusak değil mi?
1: Adam takıntı haline getirdi diyorsun abi.
0: Yok hayır çok güzel. İnanılmaz güzel okuyorsun ve çok yakıştı. Yani senin çok sevdiğini biliyorum. Sen bunları canı gönülden söyleyebilen bir adamsın. Çok şükür. Yani o açık sözlüğün var ve çok beğendiğini çok söyledin bana yüzüme karşı. Ben dedim ki ya mutlaka bulunmamız lazım. Hakan Yeşilkaya'nın düzenlemesini yaptı değil mi Hakan'cığım? Ne güzel yaptı. 2011 yılında yapmıştık. Değil mi? Ne güzel de yapmıştın.
1: Çok, çok
0: Hakan
1: güzel bir
0: benim
1: şarkı.
0: düzenlememle olsun bu sefer de. Cemil seni çok seviyor. Yani çok eski arkadaşım. Zaten seni hepimiz seviyoruz ama özellikle sizin değil
1: Sağ
0: mi?
1: ol.
0: Geçmişiniz de var.
1: Sağ
0: Yani
1: ol
0: o...
1: Hakan'cığım.
0: Değil
1: Cansın
0: mi?
1: kardeşim. Hani ben de şöyle, bu şarkı benim için, arkadaşlarımız için, eşimiz, dostumuz için, hepimizin hayatında çok önemli yeri olan şarkılardan bir tanesi. Nefesine
0: 30
1: ruhuna
0: sene
1: sağlık
0: geçti
1: abi.
0: sizinden.
1: Müthiş,
0: Vay be.
1: olağanüstü yani. Çok büyük bir şarkı bu. Yıllarca da devam edecek. Yani senden sonra beni dinleyen hani hayal kırıklığı yaşamasınlar
0: Yok asla olmaz.
1: ama
0: Ben
1: ben
0: provada
1: içimden
0: çok
1: geldi.
0: mutlu oldum söylediğine ve onu
1: Sağ ol.
0: severek sevdiğini çok bildiğim için
1: Sağ ol abi.
0: Hakan Şilgen'in düzenlemesiyle gönüllü yerler içinde
1: Ama sen de bana
0: geldiğimi
1: yine katkı sağla.
0: geldiğimi
1: Teşekkürler.

0: Ne güzel yaşattın Cemil valla. Yani biz okuyoruz bunu yaptık. Sen dedin ya Dayan'a bu şarkı okuduğun zaman çok içimde müthiş bir coşku oluyor.
1: Çok.
0: Ve yani o sesimi de titreşimi de inanılmaz etkiliyor dedin. Ben de bu şarkı yazarken aynı şeyi hissettim. Yani sabahın körü bittiğinde şarkı söylerken yani o duygulanmaktan şarkıyı söyleyemiyordum ilk bestelediğimde. Söyleyeceğim ama ağlama hissi geliyordu böyle her seferinde. O kadar çok acayip bir hüzün yaratmıştı ki.
1: Çok. Yani
0: Üzerinde müthiş bir hüzün vardı.
1: şarkıyı dinle. Yarım saat sonra bir daha dinle. 5 sene
0: Her
1: sonra bir
0: şey.
1: daha dinle. 15 sene sonra bir daha dinle. Şöyle tabii senin çok güzel şarkıların var. Bütün şarkıların birbirinden değerli ama işte bazı şarkılar hakikaten o zamansız şarkılar. Gerçekten
0: Teşekkür, sağ
1: öyle.
0: ol, eksik
1: Yani
0: olmayın.
1: bu nasıl bir işte ruh hali, o anda neler oluyor? O duygular, insanın duygusu neyle nasıl birleşiyor sözle, besteyle vesaire. Olağanüstü bir şarkı abicim. Yüreğine sağlık. İyi ki
0: Sağ ol,
1: varsın
0: sizin
1: valla.
0: sağlık. Provada duymuştum. Dedim hani provada kalmasın.
1: Valla
0: İnanılmaz
1: bana
0: güzel
1: kıyak geçtin
0: enerjisi
1: çünkü ben
0: vardı.
1: hanıma da
0: Çok
1: söyledim söyleyeceğim
0: valla
1: diye.
0: selamlar olsun
1: Ondan
0: sevgili
1: sonra
0: eşine. İsmini de lütfen.
1: Neslihan.
0: Neslihan Hanımcığım selamlar olsun.
1: Neslihan.
0: Valla. Doğru
1: Valla.
0: söyledin değil mi ismi yanlış
1: Neslihan,
0: söylemiş?
1: Neslihan doğru abi.
0: Neslihan değil mi?
1: Belki
0: Doğru.
1: üstümüzden bir kuş
0: Valla,
1: geçer.
0: belki de ya yakaladım vereceğimi ya canım benim ya. Valla çok güzel bir renk kattın yani çok ses çünkü ben okuyorum ama solist de sonra yani ilk pilot okumayı yapıyoruz. Sanatçıya veriyoruz o kendi yorumunu katarak üstüne bir şey katıyor ama çok değerli bir solist bambaşka bir yorum ve çok güzel bir lezzet geldi. Çok canına nefesine sağlık
1: Cansın,
0: olsun.
1: sağ ol abi.
0: Valla senin şarkıları geçelim ve Meyra ile okuduğun bir şarkı var ağladığın ya.
1: Onu da hemen
0: Yapalım mı?
1: tabii abi memnuniyetle
0: Süper
1: tabii
0: olur.
1: ki seve
0: Ben de
1: seve.
0: hatırladığım yerden vokal için ben de sözleri önüme alayım. Şöyle bir hazırlıklı olayım diyeyim ki. Bakayım.
1: Benim
0: Vokal
1: orkestra
0: yapabilirsem.
1: arkadaşlarım da konser verirken kızıyorlar. Abi yani 30 yıldır 20 yıldır söylediğin şarkıları söyle. Bir de ben yakın zamana kadar laptop falan kullanmıyordum. A4 kağıda
0: Değil
1: basılı.
0: mi?
1: Bir de benim poşetim vardır benim. Yani
0: Evet.
1: sırt çantası da yok. Poşetle sözleri götürüyordum
0: Ya
1: falan.
0: işte.
1: Artık kendimi update ettim.
0: Valla. Ben o konuda biraz yani geciktim aslında. Yani kaç sene olmuştur? 8-9 sene öncesine kadar bende hala 90'lık kaset vardı. Onu satan bir tane adam var. Bir kırtasiye vardı. Adama gidiyor. Abi dedi yani bunu sadece sen alıyorsun dedi. Sen dedim un kapağından getirtmeye devam et. 10
1: Çok
0: tane
1: iyi.
0: yemin ediyorum sadece bana
1: Doğrudur
0: satıyordu
1: abi
0: onu.
1: valla.
0: Sonra kaset şeyi bozuldu. Record ettiğim o kaset kaydettiğim şeyin lastiği artık attı kaç sene sonra. Üzüldüm biraz ama her zaman benim hala böyle cilt cilt defterlerim vardır. Ta 35 sene önceki ilk yazdığım şeyi de bulabilirim.
1: Aha, ne güzel ya.
0: Kasetlerim de aynı şekilde
1: Ne
0: durur.
1: güzel, ne büyük ana
0: Ama şeyi
1: geleceğe.
0: seviyorum ben o ne bileyim o geçmişten kalma bir alışkanlık.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: şimdi alıştım telefonu artık kaydediyorum ama pek güvenmiyorum her an uçabilir. Yangın çıksa da öbürü gider ama yani öbürü elinin altında duruyor ya çok
1: Ya
0: hoşuma
1: bu şey
0: gidiyor.
1: tabii enteresan da hani böyle sözleri böyle tutmak falan böyle ama neyse artık ben de kendimi
0: Güzel.
1: değiştirdim ve güncelledim.
0: Süper. O zaman ağladın ya diyelim.

0: Sesine sağlık. Bu da çok güzel bir şarkı. Sinan'ın şarkısı değil mi?
1: Söz beste Sinan Akçıl, evet, Sinan. Düzenleme Sinan Mustafa Ciceli. Meyra'ya da çok selamlar. Meyra'cığım sana da çok selamlar.
0: Mustafa da düzenlemesini yaptı. Ciceli.
1: Evet evet.
0: Mustafa Ciceli. Bekleniyorsun, bekleniyorsun, bekleniyorsun. Konuk olarak bekliyoruz. Sağ olsun. Ya çok güzel olmuş. Yani düzenlemesiyle sözü bestesi ve sana da yakışmış ve her halükarda sen bir şekilde eseri kendine yakıştırıp üzerine giyebiliyorsun. Çok güzel.
1: Eyvallah. Sağ ol.
0: Yani çok güzel bir şarkı daha var ama o teknolojiyi demin konuşuyorduk. Sosyal medya kullanıyorsundur. Ben birazcık alışır gibi oldum.
1: Ben son dönem sosyal medyada seni çok görüyorum abi. Alıştığına kanaat
0: yani
1: getirdim.
0: Şirket desteklidir. Yani. Çok geç ben. Yani birazcık o kafada, o konuda biraz eski kafalıyım galiba. Yani diğer platformları da kullanmıyorum. Onu da sağ olsun eşim yani mutlaka olması lazım artık. Hadi kaç sene önce bir Instagram hesabı açtık. Ama o biraz hoşuma gitti onun paylaşımları. Ve yani orada paylaştığım şeylerin merak ediyorlar insanlar. Konserler oluyor. Yani bazı şeylerimiz, aktivitelerimiz oluyor. Onların hepsini oradan duyurabiliyoruz. Çok güzel bizim için bir platform. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle abi. Tabii tabii. Yani işte ben çok ailemle ilgili şeyler paylaşmıyorum ama bazen insanlar da merak ediyor.
0: Ben de çok ender. Aile
1: işte şeyleri. Onları arada paylaşıyoruz. Konserleri paylaşıyoruz.
0: Teknoloji tarafında peki nasıl hayatın ilerliyor? Kolaylıklarından faydalanıyorsundur.
1: Ya tabii ki şöyle aslında.

0: aslında kendi yaptığı iş ne olursa olsun hani kendi öz disiplini olan bir insanım aslında. Biraz da takıntılıyım bir şeyleri iyi yapmak için. Tabii aslında böyle bir yani dünya düzeninde çok takıntılı olmamak da lazım aslında. Çünkü hani insanların bir takım şeyleri kontrol etmesine kadar titiz olursan sonuç almak çok mümkün olmuyor aslında bir noktada. Ama teknolojinin nimetlerinden olabildiğince faydalanıyorum. İşte yapay zeka ile ilgili işte bazı çalışmalarım da var. Aslında şey tarafım da var, böyle eğitim falan da veriyorum. Tabii iş hayatındaki tecrübeyle işte müzik ve sanat hayatındaki tecrübe iki ayrı disiplin oldu. Şimdi demin de söylemiştim tabii sohbetin başında ama ikisi bir araya geldiğinde başka bir sentez oluyor ve başka bir şeye dönüşüyor tecrübelerin aktarılması açısından. Dolayısıyla ben de hani hayatım bana öğrettiklerini özellikle gençlerle, firmalardaki gençlerle, yapay zeka vesaire bütün o teknolojiyi takip ederek o tecrübeleri, hayattaki tecrübelerimi onların ihtiyaçlarına göre anlatmaya, paylaşmaya gayret ediyorum. Yoksa hani onların aklı yeterince kendilerine yeter. Ben sadece
1: ama birikim çok önemli bir şey, tecrübe.
0: Evet, onu aktarmak çünkü o da aslında insanın boynunun borcu bir noktada.
1: Kesinlikle.
0: Bunu da yapmak lazım. Hani bu dünyadaki
1: işini seven her insan değil mi? Bir sonraki nesile bu işte kesinlikle özen verip çalışmak isteyen gençlere.
0: Kesinlikle. Çünkü hani herkes bir noktada hayatın kendisini biriktirdiklerinin farkında olmayıp kenara çekildiğinde aslında o zaman ortalık boşalmaya başlıyor bir noktada. O yüzden kim neyi en iyi biliyorsa ve en iyi şekilde yaptığına kanaat getirdiyse paylaşmak çok kıymetli yani insanlarla.
1: Süper yapıyorsun. Ben de paylaşmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şarkın var yine, Ceviz Ağacı. Dinleyebilir miyiz senden?
0: Tabii ki.

0: Vallahi süpersin ya, inanılmaz. Yani bu çok zor şarkılar, çok tiz. Ama ne güzel seslendirdin. Ses rengin de çok gerçekten, yani bir radyo duysam direkt Cemil derim. Çok tatlı, çok
1: Kanat
0: tatlı bir
1: kanat
0: renk.
1: takıp uçacağım şimdi abi.
0: Vallahi çok
1: sağ ol.
0: mutlu ettin.
1: Eyvallah.
0: Süper.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Çok güzel şarkılar var. Şarkılara devam edelim istiyorum. Ben varım. Var mısın?
1: Abi
0: Ben
1: sen
0: varım
1: varsan ben de
0: şarkısı
1: varım.
0: da. Vallahi. Ben varım yapalım.

0: Çok yaşa. Ne güzel ya. Vallahi bu şarkılar çok yakışıyor. Geçmiş çok güzel zamanları götürüyorsun.
1: Ayten Apman, Ayla Dikmen, o dönemi çok severim. Kadın şarkıcılarını. Çok büyük yorumculardır. Hani çok
0: Tabii çok
1: seviyorum. Böyle
0: inanılmaz bir
1: fırsat
0: sesler
1: oldukça
0: ya.
1: da işte böyle söyleyebilmek de benim için büyük bir şans yani. Şanslı adamım.
0: Beni de heveslendirdin.
1: Ne
0: Yani bu
1: güzel
0: tarz bir
1: abi.
0: şarkıya tek başına. Beraber mi okusak acaba bölüm bölüm? Ne
1: Abi
0: dersin?
1: lütfen çok
0: Bir
1: sevinirim.
0: hatıramız olsun beraber.
1: Lütfen,
0: Aa,
1: lütfen,
0: çok sevinirim.
1: lütfen.

0: Hoşuma
1: abi
0: gitti yani.
1: ben yıllardır hayal ettiğim bir şey, Ümit Sayın'la şarkı
0: Aa,
1: söyledim.
0: Canım,
1: oh.
0: Sağ ol. Ben de
1: şimdi ben bu gece rahat uyurum.
0: Vallahi yani
1: etrafa havamı da atarım.
0: Aa, canım benim sağ olsun. Senin gelmen bize büyük bir mutluluk, büyük bir
1: Eyvallah,
0: keyif verdi.
1: Sağ,
0: sağ olasın. Eline, ayağına, nefesine, canına sağlık
1: Cansın
0: olsun.
1: Cansın abi bilmukabele. Sağ ol.
0: Ne de güzel ettin gelmekle. Ama bir programın da sonuna gelmiş olduk, yaklaştık. Çok teşekkür ediyorum Cemil'ciğim geldiğin için. Çok sağ olasın. Çok güzel bir zaman geçirdik beraber. Güzel de bir hatıramız oldu.
1: Çok çok çok çok güzel oldu. Çok teşekkür
0: ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. TRT Müzik ekranında Ümit Şarkılar'da bu hafta Cemil Demirbakan'da konuğum. Çok sağ olsun. Önümüzdeki haftalarda şahane bölümlerle programımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şarkıyla bitireceğiz.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındır ve daşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: Evet, kıymetli Mehmet Bilgin abim, hoş geldin, şeref verdin.
1: Teşekkür ediyorum sevgili Ercan Hocam, Allah razı olsun. Siz de bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum TRT'ye ve sizlere.
0: TRT Müzik'teki kıymetli dostlar, bu hafta size bir sürpriz yapalım dedik. Ahmet Kaya'nın Sesinin Yaşayan versiyonu dinledikçe hak vereceksiniz. Mehmet abi, önce bir seni tanıyalım. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun, nerelerdesin?
1: İsmim Mehmet, soyadım Bilgin. Batman doğumluyum ama köken olarak Diyarbakırlıyız. 20 yıla yakındır bu işi yapıyoruz. Bu arada İstanbul'da şu an cuma günleri Beylikdüzü'nde, cumartesi günlerinde Avcılar'da sahilde sahnemiz var yıllardan beridir.
0: Eyvallah. Senden bir türkü alalım, sohbetle devam edeceğiz inşallah.
1: Tabii.
0: Buyur üstadım.
1: Eyvallah.

0: Vay vay vay Mehmet abi.
1: Estağfurullah.
0: Mekanı cennet olsun.
1: Aynen, mekanı cennet
0: arkadaşlar
1: olsun.
0: Dikkat ederseniz okunan eserler, okunan türkülerin çoğu, hepsine biz rahmet diyoruz. Çoğu göç etmiş. Yani şu anda gerçekten üreten insan yok. Kolay kolay yazan yok. Doğru. Abi ağzına sağlık. Çok Ahmet Kayan'a da mekanı cennet olsun.
1: Evet, mekanı cennet olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Üstad bir tane de ben okuyayım ha.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim sevgili Mehmet abi. Şimdi bu türküyü sevgili vokalistim Sevgi Ateş'in rahmetli abisi çok severmiş. Ona da gitsin, ruhu şad olsun. Abi hiç ara vermeden senden tabii güzel ki bir türkü daha alalım.

0: Mekanı cennet olsun. Eyvallah. Ahmet Kaya da güzel okumuş. Abi sen de güzel okudun.
1: Teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: Sağlık.
1: Özcan hocam sağ olasın.
0: Bu arada hiç kaçırmaz TRT Müziği. Ben sevgili İzzet Altınbeşe hocamın hürmet ellerinden öpüyorum. O da Asrın Çınarı. Ondan çocukluğumdan beri dinlediğim Leyla Leyla bir türküsü vardı. Saz arkadaşlarımla inşallah onu icra edeceğiz. Buyurun.

0: Benim orkestra bugün 10 numara. Cansınız, parmaklarınıza sağlık. Mehmet abi, hiç ara vermeden
1: tamam.
0: Hemen senden, hatta 2 tane alalım senden, misafirsin.
1: Olur tabii ki, estağfurullah.

0: hocam.
1: Aşık Ruhani'nin mekanı cennet olsun.
0: Çok güzeldi
1: olsun.
0: Ya bu. Çok eğlenceli,
1: evet,
0: çok keyifli.
1: Evet evet, bunu ben yaklaşık 15 tane eser hazırladım. Fakat 20 yıl önce Allah şahit, sevgi de bilir, hiçbirini piyasaya sürmedim. Genelde TRT formatında gittim ama malum piyasada da bazı eserler isteniyor. Aşık Ruhani okumuştu bunu. Ben yaptım ama okumadım. Abi senden güzel bir türkü alalım.
0: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırdı benim. Ceketimi yağmaları aslından beri tehlikeli şiirler okur, dünyaya sataşırım.

Beni soracaklar. Beni bulacaklar. Beni yoracaklar ya. Beni tutacaklar. Beni yakacaklar. Bana kıyacaklar. Bize kıyacaklar. Aşka

0: Abi can ne
1: teşekkür
0: güzel.
1: Ediyorum.
0: Ne güzel bir ses. Ağzına ve yüreğine sağlık.
1: Okumaya çalışıyoruz. Bu arada şunu söyleyeyim. 3 defa ödül verdiler. En iyi Ahmet Kaya şarkıları olmuş diye. Biz de onurumuzu da aldık eyvallah.
0: İyi ki vermişler. Ellerine sağlık. Hak etmişsin abi.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Kelamına sağlık. Çok sağ olasın.
1: Sağ olasın.
0: Arkadaşlar bir gel de ben okuyayım.

0: Mehmet abi bunu çok sevdiğim türkü arkadaşlarla provasız geçtik. Sağ olsunlar yine eksiksiz geldiler. Abi senden üst üste iki türkü alalım. Ondan sonra potpourri'yi ben bitireyim abi.
1: Tamam.
0: Buyur abi.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık.
1: Kıymetli Üstadım, hoş geldin, şeref verdin.
0: Teşekkür ediyorum Azim Hocam.
1: Bu haftaki programımızda vedalaşmadan önce TRT Müzik seyircileri, bizi ekran başında izleyenler herkese selam olsun. İnşallah bir dahaki programlarda görüşmek üzere. Orkestrama, vokalistlerime, sizlere çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız.
1: Hareketli bir potpourri ile veda edeceğiz. Allah'a ısmarladık diyoruz.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapı şen olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: Kariyeri boyunca birçok film ve dizi müziğine imza atan sanatçı, 2008 yılında Deli Deli Olma filmini Özgür Akgül'le birlikte yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği dalında ödül almış ve 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta çalışmasıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
1: Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa.
0: 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı Hakim Bey olmuştur.

2013 yılında çıkan ve 10 şarkının yer aldığı Hiç Konuşmadan adlı ikinci albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait Acıyı Sevmek Olur Mu adlı parça olmuştur.

0: 2015 yılında 3. stüdyo albümü Hepsi Benim Yüzümden dinleyiciyle buluşmuştur. 12 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası Cihan Güçlü imzalı Olur O Zaman adlı şarkı olmuştur.
1: Sonra gün gelip merhaba deyip çıkıverir karşına.

2018 yılında Neden Böyleyiz albümü yayınlanmış, toplam 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Murat Ak'a ait Hara parçası olmuştur.

Bir Şarkı Vardı Ya, sanatçının 4. albümü olup 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2022 yılında müzikseverlerle buluşan albümün ilk teklisi sözleri Abdullah Nail Bayşu'ya, müziği ise Orhan Gencebay'a ait Sevemedim Kara Gözlüm olmuştur. Albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği Ali Yazar Veli Bozar'la yapmıştır.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala daşlı gala, cındır ve daşlı gala. Korkuyorum ya.

Bakmayın öyle nazlı nazlı durduğuna. O küçük gövdesinden öyle güçlü sesler yayıyor ki dünyaya, adeta tüm çalgılara meydan okuyor. Adı aslında kemençedir onun. Ama Karadeniz kemençesiyle karıştırılmamak için klasik kemençe adıyla anılıyor. Yaylı çalgıların en güçlü ve en duygusal seslerinden biri olan klasik kemençe, 3 ya da 4 telli kullanılır ve perdesiz bir çalgıdır. Armuda benzeyen ahşap gövdesinin boyu 40 santim, en ise 14 santimdir. Tekne, sap, göğüs, klavye, burgu ve yaydan oluşur. Klasik Türk müziğinin çalınması en zor çalgılarından biri olarak bilinir. Perdesiz bir çalgı olması onun icrasını zorlaştırır. Çünkü diğer yaylı çalgılar tellerin üstüne basılarak çalınırken, klasik kemençede notalar tellerin tırnakla yandan hafifçe itilmesiyle elde edilir. Bu teknik nedeniyle tırnak kemençesi adıyla da anılır. Bazı kaynaklara göre eski Türklerin geleneksel çalgısı iklı, kemençenin atası olarak kabul edilir. Ancak Bizans İmparatorluğu'nda çalınan iki telli kemençeler de bilinmektedir. Yani kemençenin geçmişi bin yıllar öncesine uzanır. Klasik kemençe 18. yüzyılın sonuna kadar eğlence müziklerinin en sevilen çalgısıydı. Daha çok saz müziği icra edilen kahvehanelerde köçekçe, tavşanca gibi oyun havalarında kullanılırdı. Bilinen en eski kemençe virtüözü 19. yüzyılda Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış Tahir Ağa'dır. Ancak kemençeyi bugünkü eşsiz

sessiz konumuna Vasili Bey ile dönemin en önemli müzik dahisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey getirmiştir. 1934 yılında bir başka müzik dehası olan Saadettin Arel ise kemençeye dördüncü teli eklemiş ve 1970'li yıllardan itibaren konservatuvarlarda dört telli kemençe eğitimi de verilmeye başlanmıştır. İhsan Özgen, Aslıhan Özel, Derya Türkan başta olmak üzere sayısız kemençe ustası da bu nazlı sazın yeteneklerini dünyaya duyurmuştur. İstanbul kemençesi, tırnak kemençe, Osmanlı kemençesi, armudi kemençe gibi adlarla dünyada ünlenen klasik kemençe, hangi adla anılırsa anılsın, kalbinizde hissettiğiniz her duygunun karşılığıdır.

0: mürgü dili ten kafesinden
1: Azat
0: çıkaracak,
1: edeyim
0: azat
1: diyor.
0: edecek, gönderecek.
1: Öleyim demenin sanatlı hali.
0: Ya ey hasta
1: Ten
0: gönül,
1: kafesi
0: umma
1: şu.
0: medet son nefesinden.
1: Evet öyle diyoruz. Zaten son nefesten de bir ümidim kalmadı.
0: Ya
1: Bari diyor şu mürgü dili ten kafesinden bir
0: enden,
1: kurtarayım, bir
0: evet,
1: azat
0: azat
1: edeyim de
0: edeyim diye, evet.
1: gideyim buradan diyor yani.
0: Gönül kuşu.
1: Ya.
0: Yani Tatyos Efendi'nin tabii çok çok güzel eserleri var. O bir
1: Ha.
0: Hüseyin'i saz semaisi var ya Rabbi.
1: Evet. Hepsi birbirinden güzel buyurduğunuz
0: Yani
1: gibi.
0: tadına doyulmayacak
1: Ya.
0: şekilde. Allah vergisi yani, ne desek boş, nafile.
1: Ya.
0: Yani insanların o duyuş, o bilinçleri konusunda
1: Ya.
0: bizim onları tartmak gibi bir şeyimiz olamaz zaten, ama
1: Estağfurullah.
0: korkunç
1: Ya.
0: özellikleri olan, çok üstün vasıfları olan insanlarmış bunlar.
1: Ya.
0: Şu eserdeki nezahat ve güzelliğe bir bakar
1: Ya.
0: mısın?
1: Ama
0: Tatyos Efendi.
1: biliyorsunuz bu kilise defterinde çalgıcı diye yazıp kaydını, ölüm kaydını öyle vermişler mübareğin.
0: Vah yazık,
1: Çalgıcı bu
0: vah
1: kadar
0: yazık,
1: yani.
0: vah yazık.
1: Ya.
0: Bu dahi adama
1: Ya,
0: onu...
1: vefasızlık işte,
0: Evet, çok
1: vefasızlık bu
0: kötü ya,
1: hocam.
0: çok kötü.
1: Gerçi onlar vefa filan beklemiyorlardı.
0: Tabii.
1: Malumunuzdur, öyle bir söz var. Bu dünya vefasızdır. Vefasızdan vefa beklemek ayrı bir vefasızlıktır diyor.
0: Eyvallah,
1: Ya.
0: eyvallah, çok doğru. Şimdi yine bir dahi döneminin en çok takdire şayan olmuş, çok önemli bir büyüğümüz Kani Karaca.
1: Ya efendim.
0: Anlatmakla bitmeyecek.
1: Ya. Daha.
0: Evet,
1: Dahi efendim.
0: evet,
1: Gerçekten
0: evet
1: dahi.
0: çok.
1: Ya.
0: Ucu bucağı olmayan, hesap edilemeyen bir tavra ve tarza sahip.
1: Ya.
0: Dünyasında o kadar şey biriktirmiş ki kendi bünyadında, kendi beyninde, kendi zihninde.
1: Aynı vefasızlığı o da yaşadı efendim.
0: Ya son dönemlerde
1: Malumunuz
0: maalesef.
1: Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz New York Times'ta asrın sesi geldi diye haber yapıyorlar. Birinci sayfadan.
0: Asrın sesi.
1: Asrın sesi diyor. Asrın sesi geldi.
0: Tabii.
1: Burada nasıl Hakk'a yürüdüğünü biliyoruz işte yani.
0: Ya.
1: Ya
0: Son
1: neler
0: dönemlerde
1: yaşadığını
0: çok müşkül,
1: biliyoruz.
0: çok
1: Başı
0: müşkülat
1: da
0: o.
1: soru da öyle. Hep
0: Evet.
1: müşkülat
0: Çok yazık.
1: ne olacak bizim bu vefasızlığımız?
0: Bilmiyorum.
1: Nereye kadar gidecek bu?
0: Evet. Doğru değil. Allah rahmet eylesin tabii.
1: Amin.
0: Bu
1: Amin.
0: insanlara ne desek, ne kadar methü sena etsek
1: Evet.
0: azdır. Ne kadar teşekkür etsek gene azdır.
1: Evet.
0: Bak bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Çektim.

0: El ümidi vaslı yardan.
1: Ya,
0: Bir
1: o da
0: dinleyelim.
1: çekmiş elini
0: O da
1: ayağını.
0: çekmiş.
1: Ya.
0: Yani evet. Kim çekmeyecek ki?
1: Ya. Kimin öğrencisi biliyorsunuz? O yeraltı camii vardır malumunuz. Orada Üsküdarlı Ali Efendi var. Camiden onun öğrencisi. Klasik özellikle formdaki eserleri de Saadettin Heper'den, Saadettin Kaynak'tan ve Aka Gündüz Kutbay'dan meşgeliyor. O şekilde ezberliyor eserlerini.
0: Evet. Ya
1: Ya.
0: noktası şaşmayan bir
1: Ya
0: insan.
1: yok
0: Enteresan.
1: ya.
0: Aman ya.
1: Biz bir kere nasip oldu kendisini okumaya, bir takım okuduk. Terennümlerde eşlik edeceğiz. Provada hoca unuttu. Yani aklından çıktı güfte. Sonra bir abimiz dedi ki yani hazırlıklı olun. Hocanın girmediği yerde hemen dalın. Hata yapmadı. Biz hata yaptık okurken. Ya.
0: Ya. Allah rahmet eylesin. Evet,
1: Amin.
0: dinleyelim.

0: Ah.
1: Ya.
0: Ah. Ne diyelim?
1: Kani Karaca. Anlat anlat bitmez. Allah evet mekanını nur etsin. Ne diyelim kardeşim? Öyle hangi değerimiz öyle değil ki yani bizim gerçekten kıymet ve değer verdiğimiz insanların birçoğu aynı nispette, aynı yerde durmakta. Yani hani derler ya marifet iltifata tabidir
0: Ya.
1: diye.
0: Şimdi şu mübarek Amerika'da doğmuş olsa ne olurdu?
1: Evet.
0: Caz müziğinin dünyanın en iyi işte sesi
1: Evet,
0: filandır
1: evet, evet.
0: mesela.
1: Aynen öyle. Gene efendim, ah eyle gönül, hacde-i dildare dayansın diyecek Bekir Hoca.
0: Eyvallah ya
1: Bekir
0: Rabbi.
1: Sıtkı Sezgin Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet.
0: Amin.

0: Ne diyor? Naz uykusuna yatmış.
1: Mehpare.
0: O mehpare uyansın.
1: Tabii.
0: Aslında şunu demek istiyor. Yani orada bir uyku falan yok.
1: Tabii.
0: Sevgilisi onu görmemek için nazlanıyor, kaçıyor ondan.
1: Tabii.
0: Diyor ki o naz uykusuna yatmış yani.
1: Naz
0: Benden
1: uykusu.
0: kaçıyor.
1: Naz uykusu
0: Ya
1: başka bir şey. Uyku başka.
0: nazlanıyor. Nazlanıyor
1: Naz
0: diyor.
1: uykusu.
0: Göstermiyor yüzünü. Ya.
1: Ya. Memo
0: Ya.
1: Naziresi.
0: O nasıl bir
1: Bu
0: şey?
1: tam bir terkip
0: Ya.
1: ve adam akıllı, gönül alıcı bir eser bu da.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Selma Sağbaş.
0: Ya.
1: Onun yani burada da okuduğu çok yerler vardı ama bir Amerika'daki yapmış olduğu bir
0: Evet.
1: konser çok
0: Evet.
1: özellikle çok
0: O
1: önemli.
0: kayıtlar
1: Çok evet.
0: gerçekten son
1: Gerçek.
0: dönemde musikimizde yapılmış en iyi icra örneklerinden bir
1: Yani
0: tanesi. Cüneyt Bey'in önderliğinde biliyorsunuz Reha
1: evet.
0: abi var.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Çok nadirattan bir eser. Selma Sağbaş'ın o güzel sesinden, o güzel
0: Muhteşem.
1: gönlünden. Allah rahmet eylesin. Öyle. Dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Ya
1: Evet,
0: bir bölümü.
1: bir bölümü bu. Amerika'daki konseri.
0: Ha.
1: Orada da çok büyük ses getirmişti zaten. Ama yine bizi duygu seline boğdu. Selma Sağbaş
0: Nasıl
1: rahmetli.
0: boğmasın?
1: Evet.
0: Nasıl ya?
1: Bir de çok severdim kendisini. Onunla da Ankara Radyosu'nda çok çalışma
0: Ya.
1: zamanımız, fırsatımız oldu. Onların Ankara'dan İstanbul'a taşınmaları beni çok böyle hüzne boğmuştur.
0: Eyvallah.
1: Çok üzülmüşümdür onlar gittiler diye. Çünkü en çok hemdem olduğum insanlardan birileriydi bunlar. Yani çok severdim her ikisini de. Hem Reha abiyi hem de şeyi
0: Ya.
1: Selma'yı. Ama onlar gidince biraz garip kalmıştım ben Ankara'da.
0: Doğrudur.
1: Ya
0: Doğrudur.
1: bu sebeple yani dinleyince böyle içime
0: Eyvallah.
1: işliyor tabii.
0: Ya.
1: O
0: Benim
1: hatıralı.
0: de annem gibiydi efendim yani.
1: Ya
0: Ablam gibiydi, annem
1: tabii
0: gibiydi.
1: öyledir, öyledir.
0: Yani çok şevklendirdi bizi.
1: Çok.
0: Çok elimizden
1: Tabii,
0: tuttu.
1: tabii.
0: Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim?
1: Çok özel, çok

0: Güzel bir insandı. Allah
1: Ya
0: rahmet
1: gerçek
0: eylesin.
1: bir insandı yani. Gerçek bir kadındı.
0: Tabii.
1: Ya.
0: Elhak öyleydi. Yani bu konserler mesela dışarılarda oldu. Türkiye'de de oldu. Birkaç
1: Evet.
0: defa bu konserleri verdiler ama işte dışarıya gidince iş başka türlü bir kabul, başka türlü bir efendim
1: Ne yazık ki
0: intikal
1: öyledir. Ne
0: oluşuyor ve
1: yazık ki öyledir.
0: insanların başka türlü bir takdiri doğuyor ortaya.

0: Uzaktan uzağa sevmek, muhabbet etmek bir şey değil. Bizim böyle bir refleksimiz yok maalesef. Oluşmadı yani.
1: Ya.
0: Doğruyu bulmak, doğruyu kayırmak, onu efendim
1: Yukarı
0: yukarıya
1: kaldırmak.
0: kaldırmak,
1: Ya.
0: inşa etmek gibi bir eylemimiz bizde olmuyor. Ne hikmetse yani. O da işte bu ferdiyetçi, ferdi düşünce ahlakından kaynaklı.
1: Evet.
0: Benlik, hep
1: Tabii
0: ben.
1: haset var efendim, kibir var, fesat
0: O olmaz
1: var.
0: işte.
1: Hepsi
0: Yani
1: bunlardan
0: doğru bir şey
1: oluyor.
0: değil o. Evet.
1: Ya.
0: Devam edelim
1: Edelim
0: bakalım.
1: efendim. Sonra nazireyi konuşalım.
0: Tabii.
1: Ne demek nazire?
0: Evet.
1: Ya.

0: Bu da gitti cananımın cananı diye bir türkü vardır. Onun şeyi, melodisine çok benziyor.
1: Özetlemiş eser, yani bütün Anadolu'yu özetlemiş.
0: Semponi gibi.

0: Amin.
1: Nefessiz dinliyorsun eseri değil mi? Nefes
0: Tabii.
1: alamıyor insan.
0: Çok güzel ama çok güzel gerçekten.
1: Ya.
0: Gördün mü nasıl kusursuz bir icra?
1: Ya efendim.
0: Evet.
1: Ve aşklı.
0: Ay, efendim?
1: Ve aşklı.
0: Ya.
1: Ya.
0: Evet. Yerleri asla doldurulacak insanlar değiller. Ama işte bizi kendi hatıralarında yaşatıyorlar bakalım. Biz de onları böyle bu güzel yapmış oldukları işlerle eğer bir nebze o insanları tekrar hatırlayabiliyorsak ne mutlu
1: Eyvallah.
0: bize işte ya. Yapacak bir karımız yok başka.
1: Ya.
0: Başka ne yapabiliriz yani?
1: Ne diyelim? Sağ olun. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: göçtü gitti hepsi. Bütün güzellerimiz yok oldular ve gittiler. Evet kardeşim. Gene Perihan Altındağ Sözer'in
1: Ah.
0: çok güzel şark türküsü çıkar yücelerden yumak yuvarlar.
1: Bu
0: Onu bir.
1: yücelerde ne varsa herkes
0: Evet,
1: diyor oraya
0: yüceler
1: çıkıyorum.
0: tabii.
1: Ya.
0: Dağlar sırla dolu olduğu için
1: Ya.
0: çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Dağlar tabii sır taşıyan yerlerdir. Dağlar her gönülde başka bir yolu tarif eder.
1: Ya kim o dağlar acaba ya? O türküde de diyor ya
0: Yüce
1: hocam.
0: dağlar,
1: Dağlar
0: yüce.
1: dağladı beni.
0: Evet, gören
1: Gören
0: ağlar.
1: ağladı beni. Hangi dağlar onlar
0: Ya
1: dağlayanlar?
0: vallahi her dağ öyledir ama.
1: Ya.
0: Dağlar, evet. Dağlar bizi de yakmış.
1: Ya.
0: Evet.

0: Bu halk müziği varyantında Erzincanlı Şerif, onun da kaydı var. Her ne kadar benzese bile daha işte biraz daha ağır okunan bir eser bu.
1: Eyvallah.

0: Ne güzel bağlıyor.
1: Leyla'm, hastanın halinde.
2: Ne bilsin sağlar.
1: Ne bilir sağlar, döşekimi yormasın.

0: Sözdeki şu güzelliğe bakar mısın? Hayat dersi verir gibi. Hastanın halinden ne bilsin sağlar?
1: Sağlar ya.
0: Döşek melül mahzun, yastık kan ağlar.

0: Gecenin ne olduğunu asla
1: Yani
0: bilir
1: evet.
0: efendim.
1: Tabii.
0: Öyle bir
1: Tabii
0: malumunuz
1: tabii
0: beyit
1: tabii.
0: var ya,
1: Evet.
0: Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir?
1: Ya.
0: Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Sen
1: Ya
0: hastaya
1: ya.
0: sor diyor. Gam
1: Tabii tabii
0: müptelasına
1: hasta.
0: sor
1: Tabii
0: bakalım o
1: tabii
0: sabah
1: tabii.
0: oluyor mu?
1: Aynen öyle.
0: Ya.
1: Aynen öyle. İşte Anadolu ruhu, Anadolu insanının gönlünden çıkan bu güzel sözler. Evet. Gene geldik nihai programın sonuna
0: Oldu mu
1: doğru
0: o kadar?
1: yaklaştık. Yavaş yavaş
0: Eyvallah.
1: yaklaştık. Evet. Bizim türkü klasiklerimizdendir bu da. Şemsiyemin ucu kare, sen açtın sineme yare
0: Ya.
1: diye bilinen. Bunu daha çok böyle İstanbul türküsü diye bilirler
0: Öyle
1: ama
0: mi?
1: yöre olarak çok fazla şey yapılmaz ama işte Trakya bu bölgeye ait yani bir eser. Bakalım neler çıkacak. Efendim kapanışımızı yapalım. Bir dahaki programda başka güzel ezgilerimizle yine birlikte olalım bakalım.
0: İnşallah efendim,
1: İnşallah.
0: sağ olun.
1: Evet.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'ndan ut ve cümbüş sanatçısı.
1: İlk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Havada da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor.
3: Mardin kapışan olur, le le le le le le le le canım.
1: Nasıl ortamlarda bu Diyarbakır peşin çalınır?
2: Konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Ya.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer dizim,
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Efendim, TRT Müzik ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin o unutulmaz şarkılarıyla sizlere çok keyifli bir program hazırladık. Daha fazla sözü uzatmadan programımıza çok güzel bir şarkıyla başlayalım diyoruz. Sizler de hazırsanız, neydi o şarkı? Başlıyor. Programımızda çok sakin, dingin ve derinlikli bir şarkıyla başlayalım istedik. Sertab Erener'in Turuncu adlı albümünden bir şarkı bu. Benim de söylemekten çok keyif aldığım şarkılardan biri. Söz ve müziği Şehrazat'a, düzenlemesi ise Demir Demirkan'a ait. Sevgili Tolga ve Murat arkadaşımla beraber sizler için seslendireceğiz şimdi.

Aşkın Nur Yengi'nin Sevgiliye adlı albümünden bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Sözleri Sezen Aksu'ya ait, düzenlemesi ise Onla Tunç. Sizler de hazırsanız arkadaşlar, yazık geçen zamana yazık diyeceğiz.

Sözü ve müziği İlhan Şeşen'e ait olan çok güzel bir şarkı. Neler oluyor bize diyeceğiz. Sevgili Özgür Pazarlı ile beraber söyleyeceğiz bu şarkıyı.

Yine zamansız kayıplarımızdan Volkan Konağ'ın bir şarkısıyla devam edeceğiz programımıza. Bu şarkı Mimoza albümünden bir şarkı. Sözleri Sabahattin Ali'ye ait. Bestesi ise Burhan Bayar'a. Göklerde kartal gibiydim, kanatlarımdan vuruldum.

0: Bu şarkı en çok cover'ı yapılan şarkılar arasında yer alıyor. Ben de birçok sanatçıdan duyduğumu hatırlıyorum. Ama en çok kulağımda kalan isim Ayşegül Aldinç oldu benim.
1: Hatırladığım kadarıyla Ayşegül Aldinç'in çıkış patlayan şarkılarından, hatta kendi de şaşkınlık yaşadığı bir durumdur bu. Anlattığı röportajlarını hatırlıyorum. Sormayı yaptık ve sorma tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü dediği şarkılardan.
0: Bazen böyle şaşırtıcı olabiliyor.
1: Evet.
0: Hani eskiden A yüzü B yüzü vardı ya, sona koyduğunuz şarkı bir bakıyorsunuz A1 olarak çıkabiliyor. Ben de kendi hayatımda yaşadım. Hakikaten şaşırtıcı olabiliyor.
2: Bu arada şarkı Sezen Aksu'nun, orada da bir ters köşe var aslında. Pop eserlerden biliyoruz Sezen Aksu'yu da. Ama bu sanat müziğimize hizmet eden bir şarkı. O sebeple ben de mesela Sezen Aksu söz müzik görünce gerçekten çok şaşırmıştım.
1: Çok Türk sanat müziği tınlayan şarkılardan bu. Ama Ayşegül Aldinç'in patladığı şarkılardan biri olması, bu ters köşe bir durum. Çok inanılmaz normal.
2: Baştan yani. Sona evet. Şarkı sürprizlerle dolu.
0: O zaman senin güzel sesinden dinleyelim bu şarkıyı.
1: Hadi deneyelim.
0: Bir de senden dinleyelim Özgür Pazarlı.
1: Hadi deneyelim bakalım.

Ege'nin 94 yılında çıkarmış olduğu Senden Uzak albümünden bir şarkı bu. Senden Uzak da çok güzel bir şarkıydı. Anımsarsanız. Söz müzik Ege, düzenleme ise İskender Paydaş'a ait.

Bu şarkı benim için çok özel şarkılardan biri. Sizlerden de çok istek almış bir şarkı. Ben doğma büyüme Yedikuleliyim. Yeni Türkü'nün Yedikule adlı şarkısını sizler için seslendirecek sevgili Özgür Pazarlı.

0: yaptık şarkıyı.
1: Karı sevda başlığı aslında mesela bizim Karadeniz'de falan çok konuşulan bir şeydir bu. Babamın anlattığı hikayelerden bir tanesidir mesela. Kara sevdadan ölenler var biliyor musun?
0: Evet. Duymuştum bunu.
1: Benim ailemde var. Öyle kara mi? Sevdadan ölen var.
0: Allah Allah.
1: Ya bunu nereye götürüyorsan götür.
0: Ne kadar gururlu bir ölüm ama bu.
1: Bilmiyorum artık sen nasıl konumlandırıyorsan ama kara sevda diye bir durum var. Ve insanlar bu durumdan ölür. Yemeden içmeden kesilmeler.
0: Evet.
1: Yani bu ismin başlığı, ya bu kadar zamana kadar gelen, büyüyen bu şarkı, evet gerçekten taşıyor, ismini taşıyor. Kocaman bir şarkı. Başlık da kocaman bir başlık.
0: Kesinlikle sevda uğruna can vermek çok büyük bir mesele. Ne diyeceğimi bilemedim, şu an alt üst oldum. Biz de farklı bir yorum kattık şarkıya arkadaşlarımla. Hadi dinleyelim bakalım.

Geçmişe yolculuğumuz sona erdi ama daha yol bitmedi. Ben sizlere yol arkadaşlarımı tanıtmak isterim tekrar. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okulu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, cıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum yarın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
1: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Kıymetli dostlar, TRT Müzik ekranlarına, Müzik Yolcuları programına hoş geldiniz. Bugün yine bavulumuzda sizler için hazırladığımız birbirinden güzel nihavent eserler var. Ve ilki olan Zeynettin Maraş'ın o güzel ve ölümsüz eseriyle başladık. İnleyen nameler dedik.
1: Gerçekten ruhumuzu sardı. Harika icralarınızla renk kattık diye düşünüyorum evlerinize, gönüllerinize. Çünkü sizlerin o varlığıyla, katkısıyla bu yolculuğu paylaşmak bizler için o kadar değerli ki ve bu verdiğimiz değeri biraz daha gösterebilmek adına program başından beri sosyal medyada bizlere çok güzel isteklerde bulunuyorsunuz. O kadar da zevkli istekler var ki
0: evet.
1: Gerçekten bizleri dinleyenlerin de bu konudaki hakimiyeti ve ilgisi de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Ve bu bölümde biraz belki kelamı az tutup daha fazla size tüm isteklerinizi belki bu makamdaki bizlere ulaşan isteklerinizi yerine getirmek için var gücümüzle çabalayacağız. Çok keyifli bir nihavent seçkiler bölümü. Bugün müzik yolcularında sizleri bekliyor. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın. Hazırlıklarınızı da yapın ama, değil mi
0: evet,
1: Mine?
0: Bence
1: çünkü
0: de.
1: Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin isimli eseri sizlerden duymak için can atıyor olacağız. Biz şöyle ufak ufak aranameye girelim. Neler olacak sonra hep birlikte gözlemleyelim. Müzik yolcuları keyifle, nihavent bir seyirle başlasın efendim.

0: Ellerinize, emeklerinize, güzel yüreklerinize sağlık. En önemlisi Kamuran Yarkın'ın gerçekten Nihavend makamında vazgeçilmez eserlerinden bir tanesidir. Nihavend makamında nerede bir konser olsa ya da bir istek gelse
1: Değil mi?
0: gerçekten çok çok fazla icra ettiğimiz eserlerinden bir tanesidir. Ama sözler de öyle güzel ki eminim ekran başı sizlere eşlik etmiştir.
1: Biliyorsun çok keyifle, heyecanla bekliyoruz ekran başından gelen o paylaşımları. Müzik çünkü paylaşınca çok güzel. İşte kronik ağrılardan, acılardan, ruhumuzdaki o nedenini bilemediğimiz anlamsız pek çok kaygının da belki müziğin o şifalandırıcı gücüne teslim edip evlerimizde, arabalarımızda, nerede dinliyorsak, en önemlisi de gönüllerimizde o müziği hissedip küçük küçük eşlik ederek de işte o eksiz deryada nasiplenmek lazım diye düşünüyorum açıkçası.
0: Nihavend makamı Türk musikisinin gerçekten hem hüznün en derinine ulaştıran hem de mutluluğun en zirvesine çıkartan o renkli ve güzel makamlarımızdan bir tanesi. Efendim Nihavend sözü aslında Farsçadan bize gelmiş ve aslında Nihavend İran'da bir şehir ismi. Böylece hem de minik minik notlarımızı da
1: Notlarımızda
0: iletelim
1: tabii ki.
0: isterim.
1: Tabii
0: Ve
1: ki.
0: şimdi Osman Nihat Akın'ın sizlerin de ekran başında yine bizlerle birlikte seslendireceğiniz eserlerinden bir tanesi gelecek. Diyeceğiz ki güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya, ama onun öncesinde yine sevgili Ahmet'in o eşsiz ve harika melodileriyle bir Nihavend Taksim dinleyeceğiz.

0: Çok teşekkürler güzel eşlikleriniz için. Sevgili arkadaşlar, sağ olun.
1: Senin de ağzına sağlık Mineciğim.
0: Çok
1: gerçekten
0: teşekkür ederim.
1: O uzun rüyaya bizleri ulaştırdın.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi dedik ya, bugün hep sizlerin isteklerinden aslında derlediğimiz bir program. Ve Uğur Gür çok güzel bir güfte yazmış. Ve Yıldırım Gürses de onu öyle güzel bestelemiş ki, diyeceğiz ki her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti, sorma bana o aşkı diyeceğiz.

0: Nasıl çok sormayalım yahu? Gerçekten bunun hesabını bence sorulmalı.
1: Değil mi? Yani böyle güzel bir sorulmalı eser. Ki,
0: gerçekten harika bir yorumdu. Sevgili dostlarımın ellerine sağlık.
1: Evet.
0: Sevgili Mineciğim ağzına sağlık. Her zamanki gibi o naif tınılarınla gerçekten yorumda çok başka bir lezzet yaratıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de bizimle birlikte bu güzel şarkılarda keyifleniyorlardır. Çünkü gerçekten müzik kalple yapılmazsa şu ekranın karşısına geçmiyor.
0: İmkansız herhalde. Bunu pek çok kez tecrübe ettik.
1: Evet.
0: Şimdi benim bir isteğim olacak.
1: Evet.
0: Bir sevgi istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Allah herkese temiz, saf ve güzel sevgileri nasip etsin.
0: Amin. Tüm gönülleri gerçekten. Ama nasıl evet. bir sevgi? Onun tarifini de harikulade yapılmış bu eserde. Yılları durduracak.
1: Güneşi dolduracak.
0: Dünyamı dolduracak.
1: Bir sevgi istiyorum diyecek Ahmet. Sizlere de eşlik etmek düşecek tabii ki.
0: Buyurun dostlar.

0: Ağzına, gönlüne, ellerine sağlık bu sefer. Gerçekten ben de bir sıfatı daha eklemiş bulunuyorum.
1: Çok
0: tabii
1: teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: Seni yakından tanıyan dinleyicilerimiz bu yönünden çok çok daha haberdar ama Mine'nin aynı zamanda da bir sazende oluşu bambaşka da bir pencere açması kendisine, ama bunun ben hatırasını bildiğim için

Evet, kıymetli dostlar. Şimdi yine Nihavend makamının çok sevilen eserlerinden bir tanesi gelecek ve bir Saadettin Öktenay şarkısı gelecek. Diyeceğiz ki, tövbeler tövbesi. Hadi siz de bizlerle birlikte söyleyin.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerinize sağlık. Ekranları başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın, kıymetli müzik yolcularının da gönüllerine sağlık. Hakikaten bugün Nihavend şarkılardan ne kadar güzel istekler istenmiş değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir zevk, bu nasıl bir duyuş? Hakikaten Allah seyircinin de böyle kıymetlisini versin hepimize.
1: Çok şanslıyız çünkü gerçekten özenle ve güzellikle o ruhlarının o güzel enerjileriyle bizlere geri dönüş yapıyorlar ve bizler de gerçekten sizler için her hafta acaba ne kadar daha sizi mutlu edebiliriz, o ekranlarınızın başında ne kadar daha keyifle oturup bizleri izleyebilirsiniz diye kafa yoruyoruz değil mi?
0: Hakikaten öyle, hepimiz bizden biri olduk.
1: Evet.
0: Gerçekten. Müzik yolcuları etle tırnak gibi birbirine kaynadı gerçekten. Şimdi tam da o manada harika bir sözlerle bir Erol Sayan bestesi var. Sizden biri diyeceğiz. Biz birbirinden kıymetli virtüöz dostlarımızla birlikte yine sizin gönüllerinize nameler çalacağız. Siz de bakalım o güzel

0: Evet, sizden biri dedik. Ben içimden şöyle mırıldanarak söyledim. Eminim yine ekran başı da hafif hafif şöyle sallanarak ve ellerinde çaylarıyla bence bizlere eşlik etmişlerdir diyorum.
1: Göreceğiz, değil mi?
0: Evet, çıkışta hemen
1: Hikayelerden,
0: bakacağız.
1: etiketlerden, o güzel paylaşımlarınızdan göreceğiz. Yalnız yanında tatlı tatlı eşlik ettim derken benim kulağım direkt sana kayıyor. Tabii o kadar güzel söylüyorsun ki
0: Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: sağlık senin de Mineciğim,
0: Çok
1: gönlüne
0: çok
1: sağlık.
0: teşekkür ediyorum. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da kıymetli arkadaşlarıma, sevgili Burça ve tüm arkadaşlarımıza çok çok çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ve kıymetli dostlar, yavaş yavaş sanıyorum programımızın sonuna geliyoruz.

Ve şimdi İnce Saz grubundan çok sevdiğimiz tatlı bir şarkı var. Aslında bir adıyla Sevda ile hesaplaşılmaz, bir

0: bayanlar baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Sahne bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede. Karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde. Durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, dizim,
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzu dolduran kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Sağ olasınız kıymetli hazırımız ve ekran başında bizi izleyenlere binlerce teşekkürler. Ayaklarınıza özellikle sağlıklar diyorum. Tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Ve kim diyorum?
1: Kuvvetli alkışlarınızla Azerin geliyor efendim.
0: Çok güzel bir alkışlar.

0: Canım mısın benim? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En güzel alkışlarınız lütfen. Evet.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl bir coşku yarattınız stüdyomuzda? Harikasınız, nefesiniz, sesinizden görmesin.
2: Teşekkür ederim, ben de sizi çok
0: şadap
2: görmeye.
0: Ben dedim ki, hoş gelmişsiniz, necesiniz?
2: Yaxşıyam, şükür Allah'a. Sizi görmeye de çok şadam. İzleyicilerimize de, yani buraya kadar gelen izleyicilerimize ayaklarınız var olsun deyirəm. Bayraklarımızı burada beraber görmek çok hoştu. Selahattin Bey'le ikinci defede görüşürük, evet, programda.
0: Evet.
2: Teşekkür ederim davetiniz için, minnettarım.
1: Tekrar hoş geldiniz diyoruz efendim. Çok ben bir eserle devam edeceğim. Sonrasında yine sohbetlerimizle, eserlerimizle devam edeceğiz. Güzel bir uzun hava seslendireceğim bir kuple. Peşi sırada Neşet Ertaş Üstad'dan Cahildim Dünyanın Rengine Kandım diyeceğim efendim. Sağ olun.

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu tangolaşmış diller ne diyor? Partnerim diyor.
1: Evet, değil mi? Partner. Evet.
0: Neyse. Partnerimle nasılsınız?
1: Gurur duyuyorum. Bugün, onur duyuyorum abiciğim.
0: Ben nasıl canım benim. Sağ ol canım benim. Bugün kalp kalbe karşı ikimiz de yeşil giymişiz. Yani yeşile benzer falan. Evet.
1: Hakikaten öyle.
0: Canımsın benim.
1: İyi ki varsın abiciğim. Çok teşekkür ederim.
0: Bu türküyü çok sevdim. Kalbimi okudun. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağolunuz. Ne mutlu beğendiyseniz.
0: Hemen sizleri Urfa'ya götürmek istiyorum. Ne diyoruz? Ceylan diyoruz.
1: Allah. Haydi evet. Bakalım. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Canımdan teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Ben de sizlere alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler.
2: Binlerce ağzına teşekkürler. Yüreğine sağlık. Sağ Selahattin canım. Abicim, harikasın.
1: Evet.
2: Evet, Azden Hanım, bu eserden özellikle bahsetmek istiyorum aslında. Türkler Geliyor adlı bir çalışmanız var. Bundan biraz bize de bahseder misiniz? Nasıl bir süreç gelişti, nasıl ortaya çıktı ve izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz neler var?
3: Şimdi Türkler Geliyor aslında benim repertuarımda en sevdiğim eserlerden biri oldu. Yıllardır söylüyorum ama böyle diyelim ki stüdyo kaydıyla büyük bir çalışmayla yeni duyurulmaya başladı bu eser benim ifamda. Türkler Geliyor büyük bir bestekar ve ses sənətkarı diyeyim. Yıldırım Gürses'in eseridir. Buradan onun ailəsinə təşəkkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladılar. Ben de bu eseri repertuarıma aldım. Yani izin aldım ailəsindən.
2: Evet.
3: Təşəkkür ediyorum. Gerçekten de düşünürüm ki Türkiye'nin en büyük sənətkarlarından biridir. Yani bir musiqiçi kimi, bir konservatuar, şan eğitimi bitiren bir sənətçi kimi söyleyebilirim ki, Yıldırım Gürses gerçekten de onun eğer sanat yaradıcılığına baksanız, dünyada belki de nadir sanatkarlardan biridir. Ben öyle sanatkarın, tabi dünyasını değişmiş ama bugün de çok tez televizyon kanallarında onun icrası, onun bestelerinin seslenmesini istiyorum. Çünkü gerçekten çok büyük. Onun eserlerini dinleyende siz bilirsiniz ki o dünya seviyesinde eserler de yazmış, bestelemiş. Türkiye çapında da eserler, yani bunun içinde pop müziği, klasik müzik, Türk sənət musiqisi. Ve tabii ki Mehteren'in repertuarında olan birçok eserler Yıldırım Gürses'in eserleridir. Öylece de Türkler Geliyor'un söz yazarı Cengizhan Mutlu Beyefendi'ye teşekkürümü bildiririm. Onun razılığını aldık. Muhteşem sözlerdi. Biz bugün varıq, yarın yoxuq, ama bizden sonra gelen nesiller de bu sözlere müracaat edecekler.
2: Ve sizin sesinizden dinleyecekler. Olağanüstü
3: inşallah
2: söylemişsiniz.
3: Ve tabii ki Turhan Yüksələr Beyefendiye, benim canım abim, onun aranjörlüğü, aranjmanında dinlenilecek bugün buradan. Artık bütün dijital platformlarda da bu eser benim ifamda seslenir. Türkler Geliyor diyeceğiz.
2: Haydi bakalım, alkışlarınız Azer'in için efendim.

0: Cansın, cansın. Tekrar rica etsem bir alkış da alabilir miyim?
1: Bravo.
0: Cansınız. Çok teşekkürler.
1: Harikasınız, evet. Harikasınız.

0: Nefesiniz yüreğiniz dert görmesin. Çok güzel olmuş aranjesi de hakikaten. Ellere, emeklere, yüreklere sağ olun.
1: Canım benim, Azeren Hanım. Tabii geçen programda ben sormuştum böyle. Hani çok klasik. Bak ilk olarak soracağım. Müziğe ne zaman başladınız? 5 yaşında başladığınızı biliyorum.
2: Evet, 5 yaşında başladım.
1: Evet.
2: Yani benim başladığım yıllarda Sovyet dönemiydi.
1: Evet.
2: O dönemin kendine has çok iyi tarafları vardı. Ben her zaman bunu söyleyeyim. Eğitim meselesi. O zaman böyle kreşlere giderlerdi, okullara giderlerdi ve yetenekli çocukları arayıp bulurlardı. Yani tanıtmak için insanlara. Beni öyle buldular kreşte. Ben
1: bulmuşlar.
2: Şükür Allah'a diyelim. Yani 5 yaşında ben artık Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyosu'nda çocuk şarkıları. Bir de o dönemde şimdiki kimi, şimdi çocuklar söylüyor ya depresyondayım falan. O zaman öyle şeyler yok idi. Ha, o zaman çocuk şarkıları söyleyebilirdim. Evet. Vatan şarkıları çocuklar söyleyebilirdi. Yani çocuk şarkılarından başladım. Daha sonra 9 yaşında dünyaca çok ünlü, o dönemin dünya çok ünlü cücelerim topluluğu vardı. Azerbaycan'ı, Sovyetler Birliği terkibinde Azerbaycan'ı temsilen solist olarak yurt dışına gidiyorduk. Ve ben de o çocuklardan biriydim, ülkemi temsil edirdim.
1: Tebrikler.
2: Daha sonra yeniden Menekşe Çocuk Korosu'nun solisti olarak devam ettim. Daha sonra da konservatuara gittim. Yani öyle benim hayatım, şükürler olsun Allah ki yani musikiyle yoruldu. Benim hiç aklımda böyle başka bir meslek yok idi. Yok. Ancak...
1: Ama hayatım nedir biliyor musun? Yaradım yazgı yazmışsa bu sanatçılık veya ses olayı baktığın zaman şey değildir yani doğuştan olacak. Sonradan yemin ederim olmuyor derken
0: öyle.
1: Ben hemen bir Urfa türküsü Abdülkadir Algın kardeşimden aldığımız hareketi güzel bir türkü. Pencereden el eder diyoruz. Evet,
0: haydi bakalım, buyurun. Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Bravo.
1: Cansın, cansın.
0: Vallahi benim de çok severek dinledim bir eserdi.
1: Azerbaycan dediğimiz selam söyledik. Kerkük'ümüzü unutmadık. Hep buramızda, evet.
0: Öyle muhakkak. Bütün soydaşlarımıza.
1: Bütün soydaşlarımıza.
0: Bütün Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımıza. Hepsine evet. Selam olsun. Selamlarımızı ve sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Evet. Sözü çok uzatmadan hemen ben de isterseniz bir esere giriş yapacağım. Evet, sözü canım. Şahin Kars'a, müziği Kazım Birlik Üstad'a ait efendim.
1: Hadi
0: bizim
1: buyur.
0: Ele bahar geldi diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: teşekkür ediyoruz efendim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ne güzel besteleri var değil mi Kazım Ümit Usta'nın?
1: O ruhuna güzel bir ruh. Evet.

0: Kendi gibi ben de sizleri alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Binlerce teşekkürler. Sağ olun efendim. Evet.
1: Dilinize sağlık. Sesinize sağ ol
0: canım benim. Sağ ol, var olasın.
2: Evet, Türk Dünyası'nın çok önemli bir ismini ağırlıyoruz bugün. Azer'ini ağırlıyoruz. Bugün de Anadolu topraklarından bir ezgiyle yine dinleyenlerimize, izleyenlerimize hitap edecekler. Afyon'dan güzel bir eser, değil mi?
1: Evet, Karahisar Kalesi diyoruz.
0: Ama bugünü ben özellikle belirtmek istiyorum. Bugün gerçekten çok şanslısınız. Her zaman olmayabiliyor işte. Evet.
1: Çok sağ olun.
0: Canım sizi.
2: Sağ olun. Sağ olun. Şeref duyuyoruz.
0: Sağ olun.
2: Alkışlarınız Azer'in için efendim.
1: Sağ olun, var olun.
2: Buyurunuz.

0: Sağ mısın? Hoş.
1: Bravo.
2: Teşekkür ederim. Çok
0: baş
2: sağ olun.
0: Baş tacısınız. Canımsın benim. Tekrar geçeyim hoş geldin yani diyorum. Sağ olun. Yok gitmeyin.
2: Çok sağ ol. Gitmeyeyim mi?
0: Ben anlamadım. Nasıl çabucak geçti? Hemen anonsunu yap ve programımıza veda etmek zorundayız. Değil
1: evet,
0: mi canım
1: evet. Çok
0: benim
1: hızlı geçmedi evet mi? Keyif aldık mı? Akşamımız güzel geçti mi? Sağolunuz sizler stüdyomuza, ekranların başındaki misafirlerimiz, sizler de ekranlarınıza hoş geldiniz. Haftaya tekrar sizleri burada bekliyor olacağız efendim.
0: Türkü deryasına bekliyoruz.
2: Evet. Teşekkür haftaya ederim bir daha davetiniz için. Orkestramıza benim teşekkür evet ederim. Evet. Gelen ayaklarınız var olsun. Televizyon karşısında da bizi izleyenlere de selam ve saygılarımızı yollayalım.
1: Çok evet teşekkür çocuklar ederiz. Şeref duyduk. Sağolunuz.
0: Evet.

0: Sesin harika. Kendine has bir yorumun var. Çalman öyle. Nereden başladın müziğe? Okullu musun?
1: Okulluyum hocam. 11 yaşında müziğe adım attım. Ailem tarafından keşfedildim diyeyim.
2: Bu gala taşlı gala, çıngıl ve taşlı gala. Korkuyorum ya.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım önde.
1: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık Pirinç 179 lira yerine 159 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Büyük Üstad Mehmet Akatay. Efendim, müziğin kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel, yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum. Doğukan Polat. Doğukan'cığım. Hoş geldin. Hoş
1: geldin. İşte böyle.
0: Doğukan'cığım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Hakan.
0: Vallahi seni her gördüğümde böyle içime bir enerji, bir ferahlık geliyor.
2: Aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım adına.
2: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ve tüm ekibimize.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Doğukan'cığım, neler yapıyorsun? Bayağıdır görüşemedik. Yok, evet. Pardon, en son bir...
2: En son senin gösterine
0: benim geldim. Gösterimde görüştük, evet.
2: Evet abi, evet. Çok başarılıydın.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ediyorum, kutluyorum da.
0: Çok teşekkür ederim. Çok güldürdün mü?
2: Çok güldürdün.
0: Aman çok iyi.
2: Evet. güzeldi.
0: Çok
2: güzeldi.
0: Teşekkür ederim. Senin gibi bir duayen birinin bana böyle söylemesi.
2: Estağfurullah abi.
0: Olur mu abi? Çok teşekkür ederim.

0: Sağ ol abi.
1: Çok güzel şarkılar hazırladın.
0: Evet.
1: Bakıyorum repertuarın hep böyle bir sanat müziği, halk müziği.
0: Öyle oldu.
1: Böyle bir seviyorsun.
0: Seviyorum abi. Severim. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği çok sevdiğim eserleri var gerçekten de. Hasbelkader okumaya da çalışıyorum. Yani öyle bir iddiam olmadığı için de çok keyfim yerinde yani.
1: Peki ailede var mı müzisyen? Yani böyle bir hani Türk sanat müziği, Türk halk müziğine
0: Türk
1: olan
0: halk
1: ilgin.
0: müziği var.
1: Gerçi bizim Türkiye'de yani bu toprakta yaşayıp da bu müzikleri sevmemek
0: Tabii.
1: ya da aşina olmak mümkün değil ama.
0: Evet, daha çok Türk halk müziğiyle büyüdük. Yani ailem de çok sever. Hatta ailemde de müzisyenler vardır yani. Babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle.
1: Öyle bir
0: Kulağım
1: müziği.
0: hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Şimdi işte çalışmalar da yapıyoruz müzikle ilgili.
1: Onu bilmiyorum.
0: Eski Anadolu nefeslerini, Bektaşi nefeslerini böyle elektronik altyapıda düzenleyip
1: Çok
0: falan
1: güzel.
0: yayınlıyoruz. Hatta en son işte Eşref Rüya dizisine Cem Yıldız'la birlikte yaptığımız parçayı vermiştik falan. Bayağı da hani dinlendi güzel.
1: Ya sen
0: Öyle.
1: yaparsın da güzel olmaz mı?
0: Eyvallah abi, sağ ol.
1: Hakikaten o
0: O
1: kadar işinde
0: senin güzel kalbin.
1: ciddisin. Estağfurullah, gerçekler bunlar. İşinde çok iyisin, pozitif enerjin var, dürüst adamsın. Yani
0: Teşekkür
1: bunlar
0: ederim.
1: çok önemli
0: Sağ ol.
1: şeyler. Her şeyden önce kendine samimisin. Onu ben görüyorum.
0: Ha, eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Şimdi ben hep söylüyorum. Türk müziği, yani Doğu müziği, bizim bu toprakların müziği.
0: Evet.
1: Bunlar her ne kadar teknik olarak bir takım, yani biz nazari bilgi diyoruz bunlara. Bunları bilsen de eğer bu topraklarda büyümemiş ya da bu müziğe aşina değilse kulağın, asla bunu söylemen ya da o enerjide çıkartmış olman mümkün değil. O yüzden sen de niye bir önce babamın arabasının arkasında biz bunu dinliyoruz diye. İşte aslında büyük bir konservatuvar.
0: Kesinlikle.
1: Zaten hep ben söylüyorum arkadaşlar, abi konservatuvara gitmek zorunda mıyız ya da gitmeli miyiz? Kesinlikle gitmelisin. Tabii ben hep şunu da söylüyorum, yani kimin öğrencisi olduğunu çok önemli olmakla
0: Evet.
1: beraber konservatuvarda bir yan sınıfta çalan bir arkadaşın ya da seni dinleyen bir arkadaşın hep aslında birbirimizin öğrencisi oluyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bu tiyatroda da böyle
0: Tiyatroda
1: zaten.
0: da böyle. Evet.
1: Yani orada sohbetindeki iki, değil mi, kelam
0: Ya
1: bir.
0: sadece konservatuvarda değil, aslında mesleği yaparken hani gözlem çok büyük bir kısmı işin. Ustalarla oynamaya başladığımızda işte kenardan köşeden onları gözlemleme fırsatı yakalamış olduk. Yani ilk başladığım dönemlerde yani temelleri biraz öyle atmış oldum. O da benim için çok iyiydi yani. Çünkü oyunculuğunun dışında insan olarak çalışma arkadaşlarına nasıl davranıyor, setlerde nasıl hal tavır takınıyor ya da kimisi mesela şunu gör, mesela usta en son birlikte çalıştığımız Çetin Tekin de oradan şöyle bir şey fark ettim. Sahnesi bittiği zaman o alandan çıkıyor ve sonra tekrar antre yapıyor. Sen tekrar Çetin abi gelince, aa Çetin abi geldi falan, tekrar her şeyini düzeltiyorsun. Herkes bir çeki düzen veriyor
1: Tabii.
0: tekrardan. Ama orada kaldığı zaman, yani o sahnede kaldığı zaman, atıyorum bir şey bekliyoruz. Işık bekleniyor ya da başka bir şey. O zaman enerji düşmeye başlıyor.
1: Değil mi?
0: Onu ben onda mesela,
1: Bunu not alıyorum.
0: bu hiç anlatılan bir şey değildir. İşte ders diye okutulan bir şey
1: Değildir,
0: değildir.
1: evet.
0: Bu kişinin kendi alabileceği bakış açısıyla alakalı bir durum. Kıymetli sanatçılardan da hep böyle şeyleri cebimize topluyoruz tabii.
1: Topluyorum. Sohbete devam edeceğiz
0: Tabii.
1: ama hadi bir şarkı diyelim.
0: Hadi.

0: Var mı yeni yayına girecek olan bir şey? Bir dizi, bir film?
1: Şimdi geçtiğimiz sezon çektiğimiz bir iş vardı TRT Tabi'de. Modern Doğu Masalları diye. O iş yayına girecek bu sene. Ondan sonra bir sinema filmi var. O vizyona girecek. Bir yandan da tiyatro devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da oynamaya devam edeceğiz.
0: TRT'ye çekmek bir ayrıcalık değil mi?
1: Yani seviyorum abi TRT'yi, kanalımız yani, halkımızın kanalı. Şimdi
0: Aynen.
1: ben geçmişe baktığım zaman TRT arşivdeki görüntüleri izlediğim
0: İşte onun için
1: zaman
0: söylüyorum.
1: şu an mesela o arşivin içinde yer alıyor olmak, yarın öbür gün belki çocuklarımın bunu izliyor olması
0: Evet,
1: falan benim
0: evet.
1: için çok büyük mutluluk
0: Evet,
1: kaynağı.
0: birçok mecra var tabii. Hani sanatı icra edilecek
1: Evet.
0: ama hakikaten bu camia başka, bu çatı altında
1: Evet.
0: olmak.
1: Toplumun hafızasını tutuyor. O da çok kıymetli bir şey bence.
0: Peki tiyatro, müzik tamam.
1: Evet.
0: Senin başka bir ilgi alanın var mı ki sana zevk veren, keyif veren?
1: Şöyle yakın zamanda bir tasarım markası kurmuştuk. Onunla ilgili üretimler yapıyoruz.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra
0: Tasarım derken kılık, kıyafet.
1: aslında kıyafetle başlamıştım ama sonrasında uzun bir aradan sonra tekrar takı koleksiyonuyla
0: Çok
1: satışa
0: güzel.
1: çıktık falan. O da güzel gidiyor şu anda.
0: Biliyorsun benim takı merakım var.
1: Evet biliyorum, biliyorum.
0: O zaman benim bir gelmem lazım.
1: Kesinlikle. Sana hatta çok güzel bir broş düşündüm abi.
0: Aha,
1: Şimdi
0: tamam. Ya boşuna sormuyorum. Ya
1: ceketinle.
0: valla çok, bak
1: Bak bu
0: doğa
1: yüzük
0: geliştiriyorsun.
1: de benim markamın
0: Çok o
1: yüzüğü.
0: dikkatimi
1: Evet,
0: çekti. Çok
1: ondan
0: güzel, çok
1: sonra.
0: güzel.
1: Multidisipliner olmayı seviyorum. Yani sanatçı dediğin her alanda üretir. Yani şurada kumdan kale yapsam bile onu farklı yaparsın diğer insanlardan. O yüzden üretim halinde olmak bana her zaman keyif veriyor.
0: Ben seni hiç tanımadan önce bir video düşmüştü önüme. Ben böyle aşık olmayı seviyorum gibi bir şeydi hatırladığım
1: Ha
0: kadarıyla.
1: evet, Söz dizisinde Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminden bir sahneyi,
0: Ya ben
1: diyaloğu
0: ondan çok
1: söylemiştim.
0: etkilenmiştim ama ben biliyor musun? Önce onu ne zannettim biliyor musun? Hakikaten biri var. Aşkından ölmüş ama biri doğal. Yani çok o kadar doğal
1: Evet,
0: yapıyorsun ki.
1: o aşkından ölen birinin sözü aslında yani.
0: Öyle mi
1: Tabii.
0: dedi? Ama
1: Ben
0: çok iyi
1: seni değil, senin
0: yansıtmışsın.
1: beni sevebilme ihtimalini sevdim. Sen belki bütün benim güzel düşüncelerimi yıkarsın
0: Evet
1: gibi.
0: ama ben çok güzel, yani çok etkilendim, etkilenmiştim ya. Hakikaten onu söylemek istedim. Tebrik ederim
1: Teşekkür
0: gerçekten.
1: ederim. O bayağı yollarda da karşılaştığım bir şey oluyor. Hani açıp onu izletiyorlar.
0: Değil mi?
1: Abi o şiir neydi falan filan. Tekrar
0: Çok
1: söyler
0: güzel ya.
1: misin diye.
0: Hadi bir daha senin güzel sesinden bir şarkı daha dinleyelim.
1: Eyvallah, tamam.

0: Sanatında imrendiğin, kıskandığın, özendiğin, yani böyle kendine idol seçtiğin kimse var mı?
1: Yani aslında layıkıyla yerine getiren herkese imrenirim. Yani çünkü bu disiplin meselesi ve biz hani 100 metrelik koşucular değiliz. Yani maraton koşmayı hedefliyorsak şayet. Kıskanmam açıkçası ama kutlamayı daha çok tercih ederim yani kıskanmaktansa. Çünkü

0: Herkes kendine öz ve biricik. Ben onu kıskansam ne olacak ki? Onun gibi yapamam ki. Ya da o da benim gibi olamaz ki. Kimse artık o. Herkes tek ve bir o içindeki o özü, gerçek yeteneği, senin rengini ortaya çıkarmakla uğraşıyorum aslında. Hep kendimin daha iyi versiyonlarıyla uğraşıyorum. O yüzden kıskanmak, ne bileyim, çok
1: Yani kıskanmak tabii şey anlamında
0: içimde
1: söylemiyorum.
0: bile, hani
1: Evet.
0: bazen kıskanmıyorum dersin, tamam mı? Hani ben kimseyi kıskanmam dersin ama bir şey olur,
1: Kendini kabul
0: bir cız
1: ettiremiyorum.
0: eder ya, bir
1: Evet,
0: şey olur.
1: evet.
0: Hani bir şey, o
1: Evet.
0: kıskançlıktır aslında. O şey çoğu yerde o olmuyor. Kendi mesleğimle alakalı özellikle. Ama bilmiyorum, belki çok başka bir şeyi
1: Geçen gün
0: kıskanabilirim.
1: ben bir yazımda bazen böyle sosyal medyada paylaşımlarda bilmiyorum. Dedim ki sazını iyi, çok iyi çalması birini beni hiçbir zaman etkilemedi. Ama tuşesi, o müziğe bakış açısı, o dokunuşu enstrümana ben
0: Evet.
1: ondan çok etkilenmişimdir dedi mesela. İşe ciddiyetinden. Çünkü bazı şeylerin taklidi olmuyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Ya da çalışılmışlığı olmuyor. Mesela tuşe dediğimiz o dokunmak, enstrümana dokunmak, çıkan son sesteki o naiflik, o koku, tam tarifi de yok onun. Onun taklidi
0: Herkes doğuya
1: olmuyor.
0: basıyor ama o bir başka
1: O başka
0: basıyor
1: bir do, evet.
0: gibi.
1: Bak mesela kendime de şaka
0: Evet.
1: yapıyorum.
0: Her
1: Şimdi sana bir
0: zaman
1: şey
0: abi.
1: çalacağım. Şu kanunu alayım. Bir tane film vardı. İstanbul Kanatlarımın Altında.
0: Çok severim.
1: Onun müziğini ben çaldım lütfen.
0: Yıllarca o kanunu dinledim.
1: Gerçekten mi?
0: Yemin ediyorum.
1: Bak
0: Açıp
1: gerçekten
0: dinledim.
1: mi deyince şöyle bir şey oldu. Bir gün dediler ki sen o musun dediler. Evet benim dedim. Meğer şaka yapıyorlarmış.
0: Abi hatta hani sen beni tanımadan önce ben seni tanıyordum zaten.
1: Aa çok teşekkür ederim.
0: Evet, yani çünkü hani yıllarca açıp o şeyi dinledim. Çünkü kanunu da çok dinliyoruz mesela. Ama senin rengin her parçada çok belli oluyor, biliyor musun?
1: Vallahi çok
0: Valla
1: teşekkür ederim.
0: gerçekten. O
1: Çok
0: yüzden
1: teşekkür
0: çok hani
1: ederim.
0: oradan hayranım yani.
1: Aa estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu söylemek çok kıymetli yani. Çok teşekkür ederim. O zaman senin
0: Bunu
1: için
0: da
1: bir şey
0: ilk defa
1: çalayım.
0: söylüyorum. Yani yüz yüze ona söylememişizdir. Daha önceden de konuştuğumuzda hani bu da burada kayıt altında
1: Aa çok
0: olsun.
1: teşekkür ederim. O zaman senin için bir şey çalayım.
0: Olur abi.
1: Tamam.

0: Denk gelmedi biliyor musun? Ya
1: Ellerine
0: tabii
1: sağlık.
0: mızraplarımı takmam gerekiyordu ama böyle çaldım. Biz yurt dışında bir konserdeydik.
1: Evet.
0: Kutsi Ergüner'le beraber. O zaman bir İstanbul Kanatlarım adlı filmini yapan firmadan işte aradılar. Dediler ki böyle bir film müziği yapılacak.
2: Neyini de Kutsi Bey çalmıştı değil mi?
0: Evet, Kutsi Ergüner çalmıştı. O
2: Evet.
0: filmde birçok melodide de benim de payım vardır. Aslında orada baktığın zaman Kanun Hakan görüyor yazıyor ama birçok
2: Evet.
0: sahnede ben improvizasyon olarak birçok beste yaptım.
2: Aa, çok
0: Müzik
2: şahane.
0: Tuluyhan Uğurlu'nun onu biliyoruz. Ama bazı bölümlerde de benim bestelerimde vardır. Hatta son şunu da anlatayım. Ben vizyona girdiğinde İstanbul Kanatlarım adlı filmi Almanya'da konserdeydim. Eşim aradı beni. Dedi ki film çok beğenildi. Özellikle müzikler çok beğenildi. Hatta sinemaya gittiğimde bütün film boyunca neredeyse kanun çalıyor deyince ben bayağı bir şey oldum. Sonra geldiğimde hemen ilk işim sinemaya gitmek oldu. Şimdi oturduk karanlıkta. Tabii bir girdi kanun. Ben yanımdaki kadına şey yaparak böyle heyecanla böyle dürttüm. Dedim ki ben çalıyorum dedim. Karanlıkta düşsene birisi sana böyle ne alakası? Kadın korktu biliyor musun? Sonra toparladım. Yani böyle de bir anım vardır
2: Kadın
0: yani.
2: şey demeseydi. Tuşeniz çok iyi Hakan
0: Vallahi onu bilmiyorum ama kadın doğru söylüyorsun ama yani hakikaten ama anlamıştır herhalde
2: Tabii
0: tuşenin
2: tabii.
0: benim olacağını.
2: Hayır, tabii.
0: Herhalde anladı. Harika adamsın ya.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Ya
0: Abi.
2: kanun deyince de İstanbul'la inanılmaz bağdaşan bir enstrüman bence.
0: Evet. Kanun.
2: Çok.
0: Ya kanun çok tehlikeli bir saz. Zorluğu ne biliyor musun? Kanun en büyük tehlikesi şu. Kanun çok yetenekli bir saz. Halk müziği istersen halk müziği çalıyor. Diyor ki ben halk müziği çalarım, ben arabesk çalarım, ben caz müziği çalarım, ben sanat müziği çalarım. Ben senin istediğin her müziği çalabilirim. Ama sen bu müziklere hakim misin diyor, biliyor musun diyor. Şimdi sen evet biliyorum diye ona yalan söylersen, kendine de yalan söylersen acayip bir şekilde dalga geçiyor seninle. Madara yapabiliyor seni. Ama işte bu sazın zorluğu bu. Eğer çok yetenekli olduğu için bütün müziklerle ilgili bir eğitim ya da en azından bir fikir sahibi olmalısın
2: Tabii.
0: diyerekten kesiyorum ve diyorum ki hadi o zaman bir tane şarkı
2: Hadi
0: söyleyelim.
2: söyleyelim.

0: Doğukancığım, nefesine sağlık. Çok güzel şarkılardı. Çalmaktan çok keyif aldık. Ben ve arkadaşlarım adına sana çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nice programlarımız olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bütün ekibi de teşekkür ediyorum ve kutluyorum birlikteliğiniz için. Güzel günler diliyorum
0: İnşallah, inşallah
1: herkese.
0: mutlu günler, sağlıklı günler olsun. Sayın izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyoruz. Sevgiler gönderiyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere sevgilerle.

0: Süper. Evet efendim. Yepyeni bir Metin Özülkü ile Akustik 90'lar programına hoş geldiniz. Bizi ekranları başında izleyen izleyicilerimiz ve değerli konuğum sevgili Reyhan Karaca. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Her şey yolunda.
0: Canavar gibi süper bir şarkıyla açtık programımızı.
1: Evet, neşemiz, muhabbetimiz bol olsun inşallah.
0: Her ne kadar seni tanıyoruz, daha önce yaptığımız sohbetlerde de biliyoruz, hakkında birçok bilgiye sahibiz ama kuşaklar devamlı değiştiği için genç neslede bilmedikleri, Reyhan Karaca'nın bilmedikleri yönlerini aktaralım isterim.
1: Neden müzik var ya, hani o neden müziğin cevabıdır bu.
0: Evet.
1: 3-4 yaşlarındayken bir korist olan, yani bir kilisede korist olan bir Ermeni müzisyenden aldım o eli aslında. Onunla beraber şarkılar dinleye dinleye, İtalyanca şarkılar dinletti bana çok küçükken. İlk öğrendiğim şarkı mesela Sude Sude Sude Sude Amma Sude. İlk öğrendiğim şarkıdır o benim. O yüzden hep böyle batı müziğine ilgim oldu. Sonra beni tabii keşfetti babam ve ilkokul öğretmenimle birlikte çocuk korosuna, TRT çocuk korosuna girdim.
0: Ah şu babalar anneler öyle bir keşfediyor ki. Vallahi hepsinin yaşayanlara Allah sağlık
1: Amin.
0: Versin. Vefat etmiş olanlara da rahmet dileyelim.
1: Nurlar
0: çok değerliler.
1: Nurlar da yansınlar, aynen öyle. 9 yaşındayken TRT çocuk korosuyla başladı aslında profesyonel maceram. Hatta para bile kazandığım maceram yani. Senin gibiyim ben
0: ne
1: de.
0: Ne güzel, evet ya.
1: TRT Çocuk Korosu'ndan sonra Devlet Konservatuarı.
0: TRT zaten okul.
1: Okul, evet. Ceren Akın, Yücel Elmas da öğretmenlerim. İlk notayı falan oradan başladım yani öğrenmeye. Konservatuarda hazırlık gibi oldu aslında benim için. 11 yaşında Devlet Konservatuarı sınavlarını kazandım. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın.
0: Enstrüman?
1: Kabak kemane.
0: Bunu özellikle soruyorum. Yani bence bu kısmını bilmeyen çok kişi
1: çok,
0: vardır.
1: Çok.
0: Reyhan Karaca aslında bir enstrümantist aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yorumculuğuyla birlikte enstrümanıyla da döktürdüğü zaman döktürüyor ama uzun zamandır
1: çok
0: çalmıyorsun herhalde.
1: Çok uzun zamandır çalmıyorum. En son seninle çalmış olabilirim.
0: Bundan bahsedeceğim. Biz bundan bir 8-9 sene önce, 10 sene önce belki.
1: Evet.
0: Extra Orkestra adında bir orkestra kurmuştuk. Orada böyle bilinen, tanınan yorumcular ama aynı zamanda enstrümantist kimliklerine de sahipler bu kişiler. Onlardan kurulu bir orkestramız vardı. Ben işte gitar çalıyordum. Ferdi Anıl Yarkın keman çalıyordu. Reyhan Karaca kabak kemane çalıyordu. Allah rahmet eylesin Harun Kolçak bas gitar çalıyordu.
1: Asım abi.
0: Allah rahmet eylesin yine Asım Ekren davuldaydı. Hazım Körmükçü perküsyondaydı. Böyle
1: çok
0: bir
1: güzel bir
0: ekiptik.
1: Ekiptik.
0: Çok
1: evet.
0: Da eğlenceli çok. Konserler, programlar yaptık.
1: Çok.
0: Ben orada iyice ne senin bu kabak kemaneyle olan yakınlığını daha da yakından tanımış oldum.
1: Orada kaldı.
0: Orada kaldı sonra.
1: Sonrası tabii ki yani çalışmak lazım. Enstrümanı bıraktığın zaman o da seni bırakıyor. Ama tabii sıfırdan başlamıyorsun ama çok temrin yapmak ve çok bir de perdesiz bir enstrüman olduğu için çok sağlam
0: tabii.
1: Kulak gerekiyor.

0: Peki konservatuvar zamanında okurken işte kemane öğrencisiyken hani ileride bir gün yorumcu olacağım, şarkıcı olacağım, şarkılar yapacağım. Bunlar çok tutulacak, herkes tanıyacak falan. Hayallerin var mıydı?
1: Ben 13 yaşında, 13-14 yaşındayken George Michael'la tanıştım. Yani

0: Yaş 13 aslında.
1: O yaşta aslında bu yolculuk hikayesi
0: Başladı,
1: başlamış.
0: başladı.
1: Bu yolculuk hikayesinin başlarında kim bilir ne hayaller kuruldu. Ama daha sonra birçok güzel şarkıyla zaten insanlarla buluştun sen. O buluştuğun güzel şarkılardan bu programda bol bol
0: Evet,
1: çalacağız.
0: söyleyelim herkese.
1: Ayrıca 90'ların unutulmaz şarkılarından da
0: Aynen
1: çalacağız.
0: öyle.
1: Şimdi o
0: Sahnede birlikte yaptığımız
1: sahnede
0: şarkılardan.
1: birlikte yaptığımız şarkılardan bir tanesiyle devam edelim.
0: Tamam.

0: Ay ne güzel size şarkı söylemek ya.
1: Sizinle de Reyhan Hanım. Şarkılar da çok güzel zaten.
0: Evet, evet.
1: Bir de sen de öylesin yani. Şimdi böyle söylerken çalarken bakıyorum yüzüne. Çok keyif alıyorsun. Yani
0: çok.
1: Severek yaptığın o kadar belli ki.
0: Çok.
1: Çok güzel görünüyorsun.
0: Ay,
1: yani
0: çok teşekkür
1: 30 sene önce 25 sene önce nasılsan şimdi de öylesin.
0: Ya kendime gerçekten çok öyle iyi bakmaya çalışıyorum. Sen de biliyorsun hani öyle bir şeyim yoktur mesela. Hani çok bedenime çok iyi bakmayı özellikle böyle yapmayı seviyorum. Çünkü bu beden taşıyacak beni ileriye.
1: Hem öyle hem de hakikaten bu yani Allah bize bu bedeni vermiş.
0: Evet.
1: Aslında iyi bakalım. Saygı gösterelim kendi aynen bedenimize. Çünkü ne kadar biz iyi olursak etrafımıza da o kadar iyilik yapma şansımız
0: aynen
1: oluyor.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla kendimize bakmak birinci
0: çok
1: vazifemiz.
0: Önemli. Çok önemli.
1: Sen de bunu iyi yapanlardan birisin.
0: Elimden geldiğince yapıyorum.
1: Tebrik yani, ediyorum seni. Kayahan Usta'nın güzel bir şarkısı
0: evet
1: var sırada değil mi?
0: Evet.
1: Onu da çalalım.
0: Sahnede de ben çok keyifle söylüyorum. Çok da severim Nilüfer'i. Tabii ki onun gibi

0: o yıllardaki gibi olmayacak. Biraz daha değişik yapacağız ama.
1: Evet, ama Nilüfer'i de buradan sevgiyle analım. Hakikaten çok Türkiye'nin yetiştirdiği eşsiz ender yorumculardan bir tanesi.

0: Yüreğine sağlık. Peki Reyhan, okul bitti. Konservatuvardan evet. Mezun oldun.
1: Mezun oldum. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümüne girdim. Yüksek lisans sınavına kazandım. Ve yüksek lisansa başladım. Sosyal bilimlerde.
0: O sırada bir yandan...
1: Bir yandan da çalışıyorum tabii ki. Yani 88'de Eurovision'a zaten başladım. Melih Kibar'la birlikte, rahmetli Melih abiyle. Jingle'lar okuyordum onun
0: yani
1: abimle.
0: Sektörde yavaş yavaş sektörün içerisinde bilinen birisi oldun değil mi?
1: Evet.
0: Böyle hatırlıyorum
1: 18,
0: ben de çünkü.
1: 16 yaşında başladım. 18 artık böyle piyasada tanınan biriydi.
0: Evet.
1: Eurovision'lar geldi arka arkaya. İşte 88'de katıldım. 90'da katıldım. 91'de birincilik aldık.
0: Ve hangisini biz beraber... Benim stüdyomda
1: 90, birinci olmuş. Birinci olan. Turan abinin yaptığı öğrencisini.
0: Evet. Can'la beraber.
1: Can Uğurler, İzel, ben.
0: İzel.
1: Senin stüdyoda Can'ı. İngilizcesini okumuştuk. Fatih Erkoç yazmıştı İngilizce sözleri.
0: Evet. Ya bak nasıl bir çalışma görüyorsun? Fatih Erkoç İngilizce sözlerini yazıyor. Reyhan Karaca, Can Uğurler, İzel şarkı seslendiriyor. Meteoroloji kayıtları yapıyor.
1: Söz yazarı Aysel Gürel.
0: Söz yazarı Aysel abla. Böyle Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Hep böyle bir... Kolektif bir çalışma o zamanlar çok daha fazla yapılıyormuş demek
1: ki. Ondan bence 90'lar o kadar şimdi
0: 90'ların başka
1: oldu.
0: Bir sinerjisi çıktı.
1: Aynen. Ortaya. Çünkü herkes müzisyendi ve herkes birbirine dokunuyordu bir yer.

0: Ya ben mesela çok iyi hatırlıyorum. Suadiye'de Anadolu yakasındaki tek stüdyo benimkiydi. İlk defa ben açmıştım
1: Evet,
0: Anadolu
1: müzik.
0: yakasında eve yakın olsun diye. Normalde ticari olarak karşıda açmak lazımdı ama ben kendim oradan. Ve hiç unutmuyorum. Onunla abi arardı mesela stüdyolarda gün bulamazdı. Metin bir şey çalmam lazım, yetiştirmem lazım. Sana geliyorum. Gece giderdim açardım ofisi, stüdyoyu.
1: Bugün gibi
0: Kayıtlar
1: hatırlıyoruz
0: yapılardı.
1: senin orayı.
0: Yani çok enteresan
1: Suadiye'dekini.
0: zamanlardan geçmişiz. Güzel anılar ama değil mi?
1: Çok
0: Hepsi
1: güzel
0: çok
1: anılar.
0: keyifli.
1: Çok.
0: Peki
1: Çok.
0: sonra hala Eurovizyon da var ama Reyhan Karaca, şu anki Reyhan Karaca daha olmadı.
1: Olmadı. Zerrin Özer'e vokal yapmaya
0: Zerrin'le
1: başlamıştım.
0: vokal çalışmaları vardı.
1: 89'da başladım.
0: Süper.
1: Onunla yani daha önce de Nil Burak'a falan yapmışım ama profesyonel gerçekten Zerrin Özer'le başladık. Ve ilk albüme kadar 93'e kadar bir furya böyle bir çalıştık. Sonra 93'te ben Eurovizyon'dan döndükten sonra bir albüm teklifi geldi. Aydın Oskay'dan. Ben Garo abiyle, daha doğrusu Onlu abi yapacaktı albümü ama vefat ettiği için maalesef rahmetli Onlu abiyle Garo abi üstlendi projeyi. 93'lü bir albüm yaptım, Başlangıç. Hakikaten başlangıç oldu. 2500 tane sattı.
0: Süper.
1: Gülüyorum şimdi, o zaman çok üzülüyordum tabii ama. Baktım dedim ki olmayacak herhalde, biraz daha çalışmaya devam edeyim
0: Şey miydi
1: piyasada.
0: o?
1: Başlangıç da albümün
0: Ha,
1: ismi.
0: albümün adı
1: Ama işte
0: Başlangıç'tı.
1: Komşu Komşu diye bir şarkı vardı ve resi olmadı. O dönemin vardı ya böyle
0: Evet,
1: Ortada
0: evet.
1: Kuyu Var Yandan Geç şarkıları,
0: Evet.
1: aboneler zamanı.
0: Tamam.
1: Olmayacağını anlayınca tekrar vokal hayatıma devam ettim. Sahnelerde çıkmaya devam ettim. Ta ki
0: Çünkü bir yandan da para kazanıyorsun.
1: tabii para
0: Tabii.
1: kazanıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Ta ki sevgili Aysel Gürel bana bir dizi müziği getirene kadar ben piyasaya çalışmaya devam ettim. Gölge Çiçeği'ni getirdi bana Volkan Gücer'le birlikte. Türkiye'deki ilk dizi müziklerinden biridir o.
0: Evet, doğru.
1: Gölge Çiçeği. Arkasından hemen Baba Evi falan filan geldi arkasından ama ilk patlayan dizi, şey odur.
0: Aysel abla da Zerrin Özer vasıtasıyla mı tanıştınız Aysel? Yani
1: Eurovizyon.
0: yakınlık. Ha, Eurovizyon, doğru, daha öncesinde.
1: Yani 80, 90'da tanıştım ben Aysel'le.
0: Evet.
1: 91 Eurovizyon'da artık iyice birbirimize
0: Evet.
1: girift olduk.
0: Ne güzel.
1: Gölge Çiçeği'nde okuduktan sonra hemen o
0: Sen artık adımlarını biraz daha büyük büyük
1: daha
0: atmaya
1: büyük
0: başladın.
1: atmaya başladım ve bana bir albüm teklifi geldi ve ben öyle o yola girdim tekrar.
0: Tamam, şimdi orada bir ara vereceğiz. Oradan devam edeceğiz ama biraz sonra. Metin Aralt'ın çok güzel, keyifli, eğlenceli şarkısı var, Dert Değil.
1: Onu söyleyeyim, onu da
0: Evet,
1: analım istedim.
0: eğlenceli. Çalarken de eğleniyoruz. Eğleniyoruz ama içimizde başka bir hüzün oluşuyor tabii. Ama o şarkının enerjisinin bizlere geçtiğini bilmesi Metin için de çok önemli ve değerli.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden o enerjiyle, o keyifle söyleyelim biz.
1: Aynen.
0: İçimiz kan ağlasa da.
1: Aynen. Müzik zaten hem neşeyi hem hüznü aynı anda
0: Aynı
1: barındırabildiği
0: şekilde.
1: için
0: Evet. Ben de
1: bu
0: öyle
1: şarkıyı da
0: düşünüyorum.
1: onun yüzden seçtik
0: Dert
1: zaten.
0: Değil söylüyoruz efendim. Metin Harolat'ı da bu şarkıyla anıyoruz şimdi.

0: canlı canlı çalıyoruz.
1: Evet, vallahi şahane.
0: O zaman zaten daha da güzel oluyor.
1: Ya bence de.
0: Çok fazla böyle o ruh hali daha iyi yansıyor.
1: Aynen. Bazen çok sağlam söylemek değil, ruh daha önemli
0: oluyor.
1: Tabii
0: canım, kesinlikle öyle. Aynen. Peki o işte Gölge Çiçeği falan, dizi müzikleri falan derken?
1: Patlayınca Gölge Çiçeği, albüm teklifi geldi. Sevgili Ercan Saatçi işin başındaydı. Bir şirketle anlaşmıştım. Hı. 4 şarkılık bir single hazırladık. İşte içinde Ümit Sayın vardı. Sonra başka sebeplerden dolayı albüm klip aşamasındayken iptal oldu. Maxi single. Ve 2 sene daha beklemek zorunda kaldım. Ve 97'ye kadar geldi.
0: Evet, hatırlıyorum o dönemi. O ara görüşüyorduk.
1: Aynen.
0: Biz.
1: Evet. 96-97'ye geldi iş. Ve Yaşar Plak, Mustafa Kekeva bana geldi ve dedi ki sana albüm yapmamız lazım. Birlikte çalışalım. Ben de diğer şirketten sözleşmemi alıp Kekevalarla el sıkıştım. Ve Sevdik Sevdalandık. Fiilen başladı.
0: Peki stüdyoya girdiğinizde, yani repertuar, bütün şarkılar belli olduktan sonra mı stüdyoya girdi? Yoksa başlandı hani parçalar yapılmaya, şarkılar mı eklendi üstüne?
1: Şarkılar seçilmeye başladı.
0: Önce
1: yani
0: seçildi.
1: Önce seçmeye başladık, yani dinledik.
0: Hepsi doğru. Tamam mıydı stüdyoya girdiğiniz, yani 10 şarkı?
1: Bir tane eksikti.
0: Eksik olan şarkı hangisi?
1: Sevdik Sevdalandık.
0: Ha, tamam. O yüzden eksikmiş zaten.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Evet, aynen öyle.
0: Dolayısıyla aranan kan bulundu.
1: Aranan kan bulundu. Ama o aranan kanı ben çok hissedemedim başında. Ferda'nın bir şarkısı vardı bende, gücüm ona yetmiyor diye. Ben abiri o olduğunu düşünüyordum. Tabii gençlik halleri olduğu için. Sonra beni Mustafa Sandal bir kenara çekip dedi ki saçmalama, bu şarkı yüzyılın şarkısı, sakın dedi öyle bir şey düşünme. Ve ondan sonra biz A1 niyetiyle başladık.
0: Sevdik Sevdalandık söz müzik.
1: Söz Feyyaz Kuruş, Zeynep Talu. Müzik Feyyaz Kuruş.
0: Müzik Feyyaz
1: Kuruş. Ara vokallerde Feyyaz var ve Mustafa Sandal var.
0: O başındaki len len len le falan, hani benim söyleyemediğim yeri Feyyaz mı söylüyor?
1: Feyyaz.
0: Aa, süper.
1: Onu hala kimse söyleyemiyor,
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Hala.
0: Çok da karakteristik bir şey. Çok. O dönemlerde de öyle şeyler modaydı. Çok modaydı. O modayı da Allah rahmet eylesin Özkan Uğur.
1: Evet.
0: 90'lı yılların başında,
1: evet,
0: hepimizin kanına işledi yani.
1: Evet, aynen öyle. Sonra devamı da geldi. Hakan Peker'ler falan.
0: Tabii tabii tabii.
1: Hakkın bari yakın bu.
0: Tabii canım. İşte bizim Eda'nın şarkısında da parolayı söyledi.
1: Ha, var.
0: Hepsinde
1: evet.
0: Öyle şeyler çok oldu vallahi. Şimdi yine biz bir 90'lar şarkısı söyleyelim diyoruz.
1: Söyleyelim.
0: Bahar'la beraber. Bahar söylesin daha doğrusu, biz de ona
1: biz
0: vokal yapalım.
1: Biz eşlik edelim, evet.

0: Yüreğine sağlık sevgili Bahar.
1: Amerika'dan vokalistimiz gelmiş.
0: Çok güzel şarkılar bunlar. Şimdi senden güzel bir şarkı dinleyeceğim. Olur. Yine benim çocukluk arkadaşım. Aynı Adnan ortaokul, Ergin. Aynı lisede birlikte okuduğumuz.
1: Çok yakın arkadaşım.
0: Evet, sıra arkadaşlığından başlayan, daha sonra kan kardeşliğe doğru giden ve bugüne kadar da hala...
1: Ne güzel şarkılar yaptınız beraber.
0: Evet, dostluğumuzun devam ettiği, çok sevdiğim bir arkadaşım. Adnan Ergin'in bir bestesini şimdi çalacağız.
1: Sevgilerimize gönderelim Adnan'ı.
0: Evet, Ergin. Reyhan'dan da sevgiler gitsin. Böyle ayrılık olmaz.

0: Adnan Ergil'e de selamımızı, sevgilerimizi yolluyoruz buradan. Reyhan, iyi ki geldin ya. Çok güzel bir program
1: vallahi
0: oldu bence.
1: Keşke böyle...
0: Şarkılar var ya, aktı gitti.
1: Çok güzel oldu bence.
0: Seninle beraber şarkı söylemeyi özlemişim.
1: Ben de.
0: En kısa zamanda
1: en
0: tekrar.
1: En kısa zamanda bence
0: evet,
1: de.
0: Evet.
1: Bir dünya turnesi yapalım.
0: Bir dünya turnesi yapalım.

0: Canım benim, ayaklarına sağlık.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: Şimdi programımızın sonuna geldik. Senin çok güzel bir şarkınla programımızı kapatacağız. Ve buradan sevgili TRT Müzik izleyenlerine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Bize bugün vokalde Bahar Koçak, nefes sazlarda İbrahim Demirtan, bas gitarda Turgay Çelik, yine aynı şekilde Ozan Gündemir vurmalı sazlarda ve keyboardla, klavyeli enstrümanlarda da Hasan Çiçek bizlerle beraber de eşlik ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haftaya yine çok güzel bir programda beraber oluncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın efendim ve Reyhan Kaca'dan güzel bir parçayla kapatıyoruz programımızı. Gidesim gelmiyor.
1: Doymadım aşka.
0: Doymadım aşka diyor.

0: Canlar Baylar, karşınızda o özel kız. Tuğçe Yılmaz.
1: Bitti. Dediler işte Sinan Akçıl buradaydı, sizi dinledi falan. Dedim şu an mı söylüyorsunuz?
0: Bayanlar baylar, Sinan da sahnede, karşınızda Dicle Olcay.
2: Zamanında bir yerde kalmışsın içimde, durmamış yüreğim hala kederde.
3: Bu sene özellikle, yani geçtiğimiz sene daha doğrusu, ama ben ulaşmak istediğim Dicle'ye ulaştım dedim ve o noktada hırs denilen şey böyle %20'lere indi.
2: Karalım, karalım, esmer güzelim, yaralım,
4: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

0: Tarkan Çağrısanesi'nde yine birlikteyiz. Yine çok mutlu ve güzel bir gün olacağını düşündüğümüz bir programda yeniden sizlerleyiz.
1: Bu hafta da sizlerle buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

0: Evet, değerli konuklar, güzel Türkçemizin konuşulduğu, içli ezgilerimizin söylendiği, çalındığı bütün Türk yurtlarını adım adım türkü türkü gezdiğimiz, uzak yakın bütün kardeşlerimizi yad edip hissettiğimiz Türkülerle Turan programında birlikteyiz, TRT Müzik ekranlarındayız. Bugün Türk yurtlarından Kırgızistan'a gidiyoruz. Aslında biraz önce değerli konuğumun türküleriyle, komuz eşliğinde çaldığı yırıyla biz oralara, o bozkırlara gittik bile. Bugün konuğum sevgili Gulira Kasımkulova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bu bir Kırgız komuzu, değil mi?
1: Kırgızistan milli çalgısı kopuz.
0: Evet. Ne kadar zamandır çalıyorsunuz?
1: Ben ilkokuldan başladım. Usta çırak öğrencisiyim. İlk ustam benim çoban olmuştu. Bizim köyün çobanıydı. Ondan başlangıç, komuz tutma, şelpelerin doğru çalmasını, notaların yerlerini çoban dedemizden öğrenmiştim.
0: Sağ olsun, ne güzel olmuş. Efendim, Kırgız komuzu bizdeki bağlamanın Kırgız Türklerindeki karşılığı gibidir. Onların milli çalgısıdır. Nasıl ki Kazaklarda dombura varsa, Uygurlarda, Özbeklerde, Türkmenlerde dutar varsa, aynı şekilde Kırgızlarda da komuz var. Komuz ifadesini biz kopuzdan biliriz. Kopuz Türk dünyasındaki hem pek çok farklı çalgının adıdır, hem de çalgı anlamına, enstrüman anlamına gelen bir sözcüktür. Kıl kopuz, efendim yaylı kopuz, ağız komuzu, temir komuz gibi pek çok. Bizde de üç telli kopuz vardır. Rahmetli Ramazan Güngör onu icra ederdi Teke bölgesinde. Kopuzun böyle genel bir anlamı var bizler için. Kırgızistan elbette özel bir yer, değil mi? Manas'ın diyarı, bozkırın, konar göçer kültürün, o efsanevi kıl çadırların ve elbette ki Cengiz Aytmatov'un diyarı bizler için her zaman çok değerli, özel olmuştur. Şimdi ben de bir Kırgız türküsü seslendirmeye çalışacağım. Hep söylüyorum efendim, oradan gelen konukların karşısında onların türkülerini söylemek biraz zor olsa da yine gayret edeceğim. Umarım güzel bir icra yaparız arkadaşlarımla birlikte.

0: Evet değerli konuklar, bu bir yiğitlemeydi, bir destandan alınan bir türküydü, bir parçaydı. Kırgızlar her zaman yiğitlikleriyle meşhurdur, bir konar göçer toplumdur. Ancak konar göçerliğin çok önemli kültürel kodları vardır. Konar göçerlik bir kere kolay bir iş değildir. Konar göçer olabilmek için her hava şartlarında sizi barındıracak o Türkistan'ın steplerinde gece donmamanızı, gündüz yanmamanızı yazın sağlayacak teknolojilere sahip olmanız lazım. Bunlardan bir tanesi de keçedir. Keçeyi en iyi kullananlardır bugün Kırgızlar ve Orta Asya Türk toplumları pek çoğu. Onun haricinde de arabaya ihtiyacınız var. O kadar insan o arabalarla, arabalı evlerle hatta konar göçerlik yapmıştır. O yüzden de bizim konar göçerliğimizi çok öyle sanki ilkel zamanlardan kalma bir süreç gibi görmemeliler. Çünkü binlerce, on binlerce hayvanın otlatıldığı, sürülerin otlak arandığı yerlerden bahsediyoruz. Bundan dolayı da konar göçerlik ileri bir teknoloji gerektirir. Bunu da burada ifade etmiş olalım. Kıl çadırlar çok yaygın sizin oralarda. Siz de böyle oralarda kalır mısınız?
1: Evet, hala da var. Eskiden yaşam olarak kullanıyordu. Aslında şimdi de hala yaşam olarak kullanan bizde çobanlardır. Yaylalarda çoğunluğu. Şimdi bir modern bir çağa geldiğimiz için şimdi bizde gelen turist konuklarılar, bizim çadırlarımızı merak edenler gidip orada bir haftalık, 3 günlük, 4 günlük tatil yapıyorlar.
0: Evet. Değerli dostlar, şimdi bize yine oralara götüreceğiniz bir türkü, hatta hem Türkçe hem Kırgız Türkçesiyle söyleyeceğiniz bir türküyü dinleyeceğiz şu anda.
1: Sarı gelin.
0: Sarı gelin.
1: Çünkü bizim geleneğimizde de bizim tarihimizde de sarı geline benzeyen aşıklar olmuştu. Mesela bizde Rahimalı benim Begim Ay diyoruz. Rahimalı ozan olduğu için, halk ozan olduğu için, yaşlı olduğundan dolayı Begim Ay'a yakıştıramadın. İkisini bir andan yakıp öldürmüşlerdi. Onun gibi ona benzer Türk olduğu için benim hoşuma gitmişti ve onu Sarı Gelin'in Kırgızcasına
0: Evet.
1: çevirmiştim ben.
0: Peki efendim,
1: Onu
0: buyurun.
1: söyleyeyim.
0: Kulaklarımız gönlümüz sizde.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: keyifliydi. İki ayrı lehçede, Türk lehçesinde de dinlemek bunu. Bizde de Erzurum Çarşı Pazar diye söylenir. Bilirsiniz onu da.
1: Evet biliyorum.
0: Efendim, Kırgızistan dedik ya, Manas'ın diyarı. Manas, dünyanın en uzun destanı seçilen, Homeros'tan da İlyada'dan da yaklaşık 3 kat büyük olan bir destan. Onun içerisinden bir sürü parçalar seçilir, bestelenir, okunur. Ya da bir Manasçı onu okumaya başladı mı günler sürer. Bazen bir hafta süren Manas icralarına ben tanık oldum. Kırgızistan benim ilk yurt dışı deneyimimdi. 2008 yılında
1: Ne
0: bir
1: güzel.
0: sempozyuma katılmıştık. Celalabad'a gitmiştik. Orası da Özbekistan'a yakın. Orada Tanrı Dağları'nı aşarken bir kıl çadıra girdik. Bize kımız ikram ettiler ki yani eskiden beri hayalini duyduğumuz bir an yaşadık orada. Çok keyifliydi. O yüzden Kırgızistan benim için özeldir. Türk dünyası çalışmalarımda da ilk adımdır diyebilirim. Destancılık sözlü kültürün önemli bir unsurudur. Sözlü kültürün yaygın olduğu Türk boylarında destancılık çok gelişmiştir. Ama bizim kültür evrenimiz bundan ibaret değildir, söylediğim gibi. Örneğin değerli izleyenler, dikkatinizi çekmiştir. Stüdyomuzun dekorlarında bazı şekiller vardır. Bu şekiller pazırık halısından alınmıştır. Oradan yapı söküm yapılıp aktarılmıştır buraya. Pazırık halısı İsa'dan önce 300'lerde Altay bölgesinde yapılmış. Daha sonradan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski halısı olarak geçer. Ve muhakkak bilmeyenleriniz olursa buna bakmalı. Şu anda da Ermitaş Müzesi'nde sergilenmektedir bu halı. Yani böyle bir kültürel de arka planın sahibi olduğumuzu Türk dünyası olarak bunu da aktarmış olalım. Efendim, ben bütün programlarımda bir tane de Türkiye'den türkü söylemeyi tercih ederim. Bugün de bizim ustamız, o Kırgız bozkırlarını neredeyse bize yansıtan Kırşehir bozkırlarının tezenesi Neşet Usta'dan Yolcu adlı türküyü söyleyeceğim.

0: Evet, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bizi Kırgız bozkırlarına götürdünüz adeta. Özellikle de komuz eşliğinde çok keyifli bir program geçti. Şimdi son türküyü yine sizden alalım.
1: Tamamdır hocam.

0: Wow, süpersiniz ya. Değerli TRT Müzik dinleyicileri ve izleyicileri, bu akşamki veya bu program başka oldu ve başka da devam edecek, değil mi? İki tane çok değerli genç müzisyen arkadaşımızı davet ettik. İlk kez tanışıyoruz, değil mi?
1: Evet.
2: Evet.
0: Heyecanlı mısınız?
1: Heyecanlıyız. Çok
0: Ama ben
1: heyecanlı.
0: sizden daha fazla heyecanlıyım. Gerçekten hiç duymamıştım sizi. Yani tavsiye ettiklerine dedim ki mutlaka tanışmalıyız. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi senden başlayalım. Altuğ Öncü.
1: Evet.
0: Doğru mu söyledim?
1: Doğrudur.
0: Süpersin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sen de Metehan Köseoğlu.
1: Evet.
0: Ay. Gitarist arkadaşımız ve Udi arkadaşım. Aslında Udi de hem Udi'nin yanında sen de gitar çalıyorsun. Başka neler çalıyorsun?
1: Viyola eğitimi aldım.
0: Aha.
1: Keman ve buzuki de çalıyorum.
0: Çok yönlü yani. Süper. Ama çok özel yapım bir udum var.
1: Evet, özellikle sahne performansı için
0: Evet.
1: böyle dizayn edildi.
0: Evet.
1: Çok da memnun kaldım ben de.
0: Ben de memnun kaldım. Çok çok çok da güzel çaldın. Teşekkür ederim. Sen Metehan,
3: Ben ut eğitimi aldım okulda.
0: bak tam
3: Cümbüş
0: tersin.
3: ve bas gitar da çalıyorum.
0: Oo. Başka?
3: Başka keyboard.
0: Oo. Doğru, o zaman seninle çalmakta zorlanacağım. Neyse, iyi ki geldiniz. Şimdi değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi klasik gitar ve ud. İki tane ahşap enstrüman ama iki farklı sound, iki farklı teknik. Tabii ki iki ayrı genç, iki ayrı duygu. Şimdi bunları tabii biraz yine çarpıştıracağız diğer programlarda olduğu gibi. Şimdi Metehan, sence aslında Türk müziğinden geliyorsun, değil mi?
3: Evet.
0: Türk
3: Türk
0: Müziği
3: Müziği Okulu
0: Konservatuvarı
3: okudum.
0: okudun.
3: Aynen.
0: Nerelerde çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsun?
3: Sektörde birçok sanatçıyla çalıştık.
0: Hı.
3: Hala da çalışmaya devam ediyoruz. Kayıtlarda vesaire.
0: Hı.
3: Böyle devam ediyor.
0: Heyecanlı mısın burada
3: Çok
0: olmaktan?
3: heyecanlıyım.
0: Gerçekten.
3: Evet.
0: Niye?
3: İlk defa konuk oluyorum.
0: Oo,
3: Bir teyzana.
0: süper. İyi bir başlangıç
3: İyi
0: bence.
3: başlangıç.
0: Yoksa ne demiştim sana program öncesi? Çok keskin bir giyotinin altına başını koydun. İnşallah kelleye vermeden çıkarız bu
3: İnşallah.
0: programdan. Sana da söylemiştim hani şeydim.
3: Evet.
0: Altı. He? Ama bir
3: Ama
0: çekince yok, değil mi?
1: evet, ama şarkıya girince hemen böyle bu şey oldu.
3: Heyecanım gitti
1: Rahatladık
3: biraz.
1: biraz.
0: Oh, süper. Django Reinhardt tarzı çaldık zaten. Ya, müthiş bir şeydi. Stefani Grappelli ile. Stefani Grappelli.

0: Ali merhum tabii Fransız bir keman sanatçısı, virtüoz. Yani Yehudi Menuhin'den sonra gelen, ya tabii Yehudi Menuhin, Sir Menuhin diyelim daha doğrusu. Çok world müzik dalında efsane bir isim. Halen bir numara. Neyse biraz da sen de Christian Escudo gibi çaldın. Yani bir de veya Stefani, bir de Brel'i Lagrein var.
1: Evet.
0: Virtüoz, cipsi gitarist. Tanıyorsun değil mi?
1: Tanıyorum. Çok dinledim.
0: Sen?
1: Ben de çocukken çaldığı konserlerde videolarını izledim. O zaman da aynı şekilde çalıyordu. Çok ilginç.
0: Müthiş, virtüöz. Yani böyle gitara bu şey. Tabii Pakadolüsü'ye başka bir şey de ekol ve virtüözite diyelim. Ama Brel'i Lagrein başka bir dünya. Neyse, bu teknik konulardan biraz uzaklaşalım değil mi değerli izleyiciler? Şimdi ne yapsalım, ne yapalım? Biraz Türk müziği yapalım mı?
1: Evet.
0: Çünkü bu mikrofonu öyle boşuna koymadık. Değerli izleyiciler, bilmiyorum gene neler düşünüyorsunuz. Dede Efendi'nin çok güzel bir aksak şarkısı var. Nihavend makamında. Aslında Suzi Dil'e götürürüz bu makamı. Suzi Dil makamında başka bir şarkı da söylemek isteyebilirim. Ne dersin?
1: Bize büyük sürpriz olur.
0: O zaman şey söyleyelim. Dök zülfünü meydana gel. Bir intro,
1: Tabii.
0: bir taksim yapabilir misin?

0: Aa, değerli izleyiciler, yıllar sonra böyle bir şeyi değerli arkadaşlarım sayesinde söyledim. Umarım deton olmadım, değil mi?
1: Çok keyifli
0: Çok
1: oldu
0: güzel.
1: bizim
0: Teşekkür
1: için de.
0: ederim.
1: Sesinize sağlık.
0: Evet, şimdi bu bir müstesna mı istisna bir bölüm diyelim. Dilimi sürçtüyse affola, detone olduysak da affola ama sanmıyorum güzel bir şeydi, bölümdü. Devam edelim. Altu. Mutlaka söylemek istediğim bir şeyler var şu kısa dönem içinde. Neydi? Son 10 dakikalık.
1: Yani benim biraz böyle çok
0: Müzikalim.
1: tesadüfi gitti müzik hayatım. Özellikle babam anneme bir ut hediye aldıktan sonra ben de böyle kurcalarken nasıl oluyor diye birden kendimi içinde buluverdim. Sonra annem benim için böyle müzik okullarını araştırdı, o biraz yönlendirdi. Sonra böyle insanlarla tanışa tanışa, beraber çala çala yavaş yavaş ben de kendim geliştirmeye çalıştım.
0: Onun sonu yok biliyorsun. Gayet de güzel çalışıyorsun ha. Ayrıca başka bir şey var. Tekniğinin dışında sound'ına bir lezzet katıyorsun. Ben çünkü başka bir kulakla dinliyorum. Mesela o lezzeti farkını konuşalım biraz detaylayalım demek istiyorum. Biliyorsun Araplar daha çok bilek gücüyle mızrabı kullanır. Biz Türk udileri, udi sanatçıları, tabi oradan sesleniyorum da diğer udi sanatçıları yanlış anlamasınlar. Çok muhteşem ud sanatçıları var. Fakat black drum dediğimiz yani mızrapı farklı konular. Benim dinlediğim Araplardaki black drum daha çok yani Kadir Şen çalar gibi. Merhum Kadir Şen çalar tarzı gibi. Black'te hani güm güm güm güm güm biraz zordur. Yani kontrbas tarzı gibi öyle. Daha davudi sesler elde ederek güm güm güm. Ötekiler virtüöz. Makine gibi gidiyor geliyor. Acayip pozisyonlar basılıyor. Bunu sen de görmedin. Sanıyorum sen Kadir Şençalardan mı etkilendin yoksa...
1: Evet, yani ben de onun kurduğu Anadolu Yakası Musiki Cemiyeti'nde yetiştim. Yani o ekolden geldim biraz. Rahmetli
0: Yanılmamışım.
1: Necdet Gerginok hocamla çalıştık.
0: Evet.
1: Yani fasılların içinde de böyle çala çala mecburen sesimi duyurmak için de biraz o kuvveti de
0: Evet.
1: vermek
0: Biraz biliyorsun
1: zorunda
0: o
1: kaldım.
0: Arapların otları şey olur. Bela daha böyle çoğu odunluktur derler ya, sobalıktır derler ama acayip de gümbür gümbür de volümü, ses haznesi geniştir. O yüzden de bence o yüzden yani utların şey olması, kaba olması yüzünden kaba mızrap tekniğine bastırarak sesini duyurmak istediğinden o teknik gelişmiştir. Ben udi falan değilim ama yani dediğim kadar Arap müziklerini de dinliyorum. Ama Türk müziği udi sanatçıları bambaşka bir teknikte çalıyorlar ve çok virtüözler.
1: Evet, özellikle Yorgo Bacanos'un da
0: Gubacanos.
1: o teknik açıdan çok
0: Müthiş.
1: katkıları var.
0: Ama biraz daha batı tarzı çalıyor. Udi Nevres'te. Doğru mu? Ama bunlar eskiler. Şimdiki şu dönemde Metehan Köseoğlu biliyorum konuşmakta sabırsızlanıyorsun.
1: Evet.
0: Bir kısaca sana geçelim ondan sonra bir şeyler çalalım.
1: Müzik yaşantıma abim ve annem sayesinde başladım. Abim odasını kilitlerdi. Orada notalar vardı. O gittikten sonra işte ben kilidi açıp notalara bakıp bir şekilde kendi kendime gitarı öğrendim. Ondan sonra konservatuvar yılları başladı. Demin anlattığım gibi ud çalmaya başladım. İşte kendi kendime gitarı da öğrendikten sonra sektörde gitar ve kayıtlarda gitar çalmaya başladım. Bu şekilde gelişti her şey.
0: Evet. Peki sen de şey çalıyor musun? Sanat, Türkiye'deki hani nasıl söylesem ya
1: Sanatçılar mı?
0: sanatçılara veya
1: Evet.
0: orkestralara, gruplara.
1: Birçok orkestrada çaldım. Kayıtlarda vesaire de hala çalmaya devam ediyorum. Böyle.
0: Peki ne çalalım şimdi sence değerli izleyiciler?
1: Böyle biraz Arap müziğinden de bahsetmişken
0: Nedir mesela?
1: böyle bir komşu bir
0: Ha
1: şarkı
0: şey bir şarkı
1: çalabiliriz.
0: söyledik. Ada sahillerinde
1: Evet.
0: bekliyorum. Ada sahillerinde çok güzel bir şarkı. Aslında o biliyorsunuz onun orijinali kökeni Iraklı bir bestecinin şeyidir, eseridir. Türkçe uyarlanmıştır. Ada sahillerini bekliyorum diye ama onların orkestra çaldıkları şey düzenleme farklı, bizdekiler farklı. İsterseniz biz kendi şeyimize göre çalalım.

0: Elinize sağlık. Ya
1: Sizin
0: ne
1: de elinize
0: kadar güzel
1: sağlık.
0: bir şarkı değil mi? Aslında söylemek lazımdı bunu. Değerli izleyiciler, özür dilerim. Söylemek isterdim ama. Şimdi tabii bu seste ancak ötekini söyleyebildim. Metehan, ilk defa mı bir araya geliyorsunuz?
2: Yok, ilk defa
0: Öyle
2: gelmiyoruz.
0: mi? Ama
2: Sektörde birlikte çalışıyoruz. Aslında denk geliyoruz. Ama burada ilk defa
0: peki
2: televizyon
0: aklına bir şeyler
2: programında.
0: geldi mi bu çalışmamızdan sonra? Bir şeyler böyle düşündün mü? Bir proje yapalım. Hani
2: Olabilir,
0: derler
2: neden
0: ya, bu da
2: olmasın?
0: biraz modadır. Albüm yapalım, şunu yapalım, bunu
2: Olabilir.
0: yapalım.
2: Zaten çok yakışan enstrümanlar birbirlerine.
0: Efendim?
2: Birbirlerine çok yakışan enstrümanlar zaten.
0: Evet.
2: Bir proje olabilir.
1: Evet, yani biz çok uzun süre beraber çalıştık. 24 saatlerimiz beraber
0: Oo.
1: geçti ama hiç böyle kendi enstrümanlarımızla karşılıklı oturup çalma fırsatımız olmamıştı. Sizin sayenizde
0: Rica
1: vesile
0: ederim.
1: oldu.
0: Peki bu şimdi ben kafama şeyi taktım. Black Drum, mızrap tekniğini. Ne düşünüyorsun Türk mızrap tekniğiyle Arap mızrap tekniğiyle? Onda bir de akor sistemi de farklı biliyorsun.
1: Evet, birer ses daha bol hatta
0: Evet.
1: bizim Türk müziği akordundan.
0: Evet.
1: Tremolo da çok kullanılıyor
0: Çok.
1: Arap
0: Çok. Ama o çok
1: müziğinde.
0: dolduruyor boşlukları. Çünkü
2: Çok sert ve
0: aslında
2: yoğun çalıyorlar
0: evet
2: herhalde.
0: harmoni bir enstrüman değil. Ama bizde Türkiye'de çok güzel akor basan udiler var. Değil mi? Gitar gibi çalıyorlar.

0: muhteşem bir şey.
1: Evet.
0: Ama udun, bu arada udun orijinal sound'u yok oluyor gidiyor. Hangisini tercih etmeli?
2: Bence yerine göre kullanmak daha iyi. Yani eskiyi kaybetmeden...
0: Bana göre bak şimdi ben biraz daha böyle derler ona avantgard düşünüyorum. Tamam ya şimdi hem harmoni çalıyor çok güzel. Mızraba geçiyor fakat harmoniden sonra o bilek durumu yani bilek gücünü verdiği zaman arada bir sound farkı oluyor. Ne derler? Bana biraz kulağıma farklı şey yani daha şey gelmiyor, doyurucu gelmiyor. Acaba cazdan geldiğim için mi? Acaba yoksa agresif, sert vuruşları tercih ettiğim için mi? Bilemiyorum. Mesela öyle bir şey gösterebilir misin? Yani ya Kadir Şençil artısı. Arap demiyorum ama, bilekten mi yani?

0: Evet, şimdi burada senin akordun biraz tiz. Bu şu vuruşun tam onu şey yapmadı, yansıtmadı. Benim yani nacizane ut şey mi, kültür
1: Evet
0: mü
1: evet.
0: şey, yanlış anlama ama.
1: Estağfurullah. Yani ben de işte bugüne kadar dinlediklerimden böyle bir süzgeç, hepsini bir süzgeçten geçirip kendime göre bir tarz oluşturmaya çalıştım.
0: Metehan, Segovia'yı biliyorsun.
1: Evet.
0: İspanyol besteci, merhum, muhteşem ama maalesef klasik çalmayacağız bu gece. Onun da öğrencisi olan Eliot Fisk'te aşağı yukarı 8 sene falan çalmıştım. Klasik tarzlar işte, böyle Rossini'den, işte ondan sonra Scarlatti sonatlar. Neyse, onlar mazide kaldı. Şimdi biz seninle ve Alto ile beraber çok aslında muhteşem bir trio oluşturduk. Bu triyonun ismi ne olsun? Ne olsun?
1: Bunu bir
0: Muhteşem
1: düşünelim.
0: trio. Manifik
1: Oo,
0: trio. Wow.
1: güzel.
0: Dehşet saçmalıyız
1: Çok
0: ortada.
1: güzel.
0: Dehşet saçmayalım da. Ne çalalım?
1: Benim aklıma
0: Klasik
1: böyle
0: çalmış.
1: utla
0: Efendim.
1: gitarı yan yana görünce hep ut mu gitardan, gitar mı uttan geldi
0: Yani
1: diye böyle hep
0: ne, bu
1: onu
0: yumurtalı var.
1: düşünüyorum.
0: Nasıl, ne dönüyordu ona?
1: Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan gibi
0: İşte onun gibi bir şey
1: bir
0: olsun, şu
1: şey.
0: gitar ve ut. Ama ikiniz çok iyi anlaşıyorsunuz, muhteşem. Belli oluyor zaten, beraber çalıştınız. İyi, şanslıyım bu akşam. Değil mi değerli izleyiciler? Peki Metehan, o zaman sözü, sazı sana bırakıyorum. Biz de onu takip ediyoruz. Ne çalıyoruz?
1: Pakadelisya'dan bir improvize çalalım.
0: Wow, Paca de ya. Onu da biliyorsun. Zamanında çalmıştık. Yani çalmıştım, pardon. Peki.

0: Değerli izleyiciler, biraz pataküte gittik ama süperdi bence.
1: Kudurduk
0: Değil
1: biraz.
0: mi? Hatun, ne diyorsun? Sevdin mi?
1: Evet.
0: Metehan?
2: Çok sevdim.
0: Göğtünden kurtulduk mu?
2: Kurtulduk.
0: Ay, kıl payı kaldı. Dur, daha bitti mi?
2: Az kaldı.
0: Şimdi isterseniz... yok, siz istemeyin. Ben de istemeyeyim de. Değerli izleyiciler, size güzel bir parçayla veda edeceğiz. Söylemiyorum ne olduğunu. Hı? Peki, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dahaki programda tabii ki veda etmiyoruz.
2: Tamam.
0: Hoşça kalın. Evet, söz sizde.

hafta da sizler için birbirinden değerli, birbirinden güzel şarkılara yer verdik. Aram parça, aram parça. Bilim çok önemlidir, matematik çok önemlidir ama edebiyat hayatı doğru yönelten ve hayatı güzelleştiren sanat gibi en önemli unsurlardan bir tanesi. Gelecek.

0: Teşekkür ediyoruz değerli alkışlarınıza, sevgili konuklarımız ve değerli izleyenlerimiz.
1: Evet. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Esra'cığımın dediği gibi o güzel alkışlar için çok çok teşekkür ediyoruz. TRT Tepebaşı Stüdyosu'nu çok güzel bir şekilde dolduran kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ve sizler efendim TRT Müzik ekranlarındasınız. Sizin kanalınızdasınız, sizin programınızdasınız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
0: Bugün çok uzaklardan gelen konuklarımız da var stüdyomuzda. Evet, İstanbul'dan, civar semtlerden var. Evet. Uzak şehirlerden gelen misafirlerimiz de var. İyi ki geldiniz. Her zamanki davetimizi ben yineleyeyim.
1: Nasıl geleceğiz tam yeri buraya gelmişken. Bir anlatıver. Ben hep unutuyorum.
0: Efendim, İstanbul'da olanlar zaten İstiklal Caddesi'ni çok iyi biliyorsunuz. İstiklal Caddesi'ni şöyle bir tur... Değiştirsem mi artık bu tarifi
1: yok,
0: ben ya?
1: Yok, çok güzel, çok güzel.
0: Yol tarifi.
1: Ezberletiyoruz,
0: çok şöyle
1: güzel.
0: Bir turlayıp Tepebaşı Stüdyoları'nı soruyorsunuz. Geliyorsunuz bu koltuklarda. Aynı şu an oturan dostlarımız gibi bir yerinize alıyorsunuz.
1: Bakıyoruz. Evet.
0: Karşılıklı şarkılarımızı söylüyoruz.
1: Evet, TRT Müzik ekranlarında senin şarkında en az bir şarkıyla dokunma garantimiz var. Umuyoruz yani, değil mi? En
0: öyle
1: az
0: olduğunu da görüyoruz.
1: Evet,
0: çok görüyoruz, şükür. Görüyoruz. Çok mesajlarınızdan, şükür. Sizlerin dönüşlerinden görüyoruz. Sizlerin isteklerinizden de zaten repertuarımız için faydalanıyoruz muhakkak.
1: Evet. Kostümünüz de çok güzel
0: bizim
1: bu arada. Kostümünüze uyum sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Kostümünüz
0: yapıyordu değil. Ama ben el koydum. Senden önce ben söyleyeyim, şikayet etmeden
1: bak,
0: beni.
1: Bak söylemeyecektim ama.
0: Söyleyecektin.
1: Söyle peki. Söyle peki, hadi
0: kesin
1: şarkıya gidelim.
0: Şu aslında bir mendil.
1: Evet, tam burasındaki
0: partnerimin
1: detay
0: mendili.
1: Benim mendilimdi efendim. Onun takım elbisesine uymak için getirdim ama el koydu. Allah'tan beyaz bir mendil. Yedeğim var, partnerime ayak uyduruyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum beni düşünüp bunu getirdiğin
1: çok
0: için.
1: Çok şıksınız efendim.
0: Zevkle seni dinlemek üzere de yerimi alıyorum.
1: Hay.

Teşekkür ederim efendim. Yine devam ediyoruz. Çok güzel, Hicazkar bir şarkı değil mi Onurcuğum? Herkes bilir bu şarkıyı zannederim. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık, gönlüne dolsam. Fıkır fıkır, şıkır şıkır. Buyurunuz efendim.

0: Doyamadım okumaya hocam.
1: Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Biliyordum final öyle yapacağını ama bitiremedim. Çok hoşuma gitti o iş yani.
1: Hadi bir tane daha.
2: Ne? Beraber okursak olur.

0: Teşekkür ederim. Çok severim bu şarkıyı. Evet. Mesai Kökteş'in bir hanım zarafetiyle yapılmış bir eser diye de belirtmeden
1: hanımların
0: edemeyeceğim.
1: Hanımların eli deyince efendim çok belli oluyor zaten. Sizlerin eli hep üzerimizde olsun hanımefendi.
0: Olsun.
1: Evet.
0: Çok güzel ifade ettiniz
1: çok
0: şarkıyı.
1: Teşekkür ederiz efendim. Sağ
0: olun. Bu ne resmiyet oldu bende
1: mor
0: de yani.
1: Mor ceketinizle size iyi sahneler diyerek ben
0: teşekkür
1: ayrılıyorum
0: ediyorum
1: efendim.
0: Hiç bu kendime yadırgadım kendimi şu anda.
1: Bu dili bozmadan devam ediyoruz efendim. Buyurun.
0: Şöyle bir Hicaz makamına doğru uzanalım efendim.

0: Teşekkür ediyorum. Kıymetli alkışlarınız, ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Kendine sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Esra'cığım birazcık ya bu kadın her haliyle güzel maşallah.
0: Estağfurullah.
1: Birazcık şifayı kapmış derler ya. sevgili yönetmenim Serkan abim dedi kulağıma da. Sen istersen de söylemeyecektik ama sen istersen dedi bir çıtlatır.
0: İlk şarkıda nazarlık oldu, ne yapayım, direkt görüyorsunuz sesim burada. Ben gideyim biraz sesimi dinlendireyim sen bir dinlen. Dahaki şarkıya kadar.
1: Sen dinlen peki. Hep beraber okuyacağımız bir şarkı. Hem salondan eşlik bekliyorum efendim, hem de ekranları başında TRT Müzik izleyenleri. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez kor gibiyiz, köz gibiyiz. Biz ayrılamayız. Hadi buyurun.

0: Teşekkür ederim. Sağ olunuz efendim. Onur Özel Çağlayan ve orkestrasına kocaman bir alkış rica etsem. Vokal kardeşlerime. Ben müsaade istiyorum.
1: Buyurunuz.
0: Sizden ne dinleyeceğiz Esra Hanımcığım?
1: Yalancı yârim diyeceğiz. Aa, yalancılar çok biliyorsunuz. Herkesin belki geçmişinde, gönlünde bir yalancı vardır.
0: Ya sevmiş bulundum seni diyorsun öyle mi?
1: Evet.
0: Sevmez olaydım.
1: İşte buyurun o kişilere efendim. Gitsin.
0: Buyurunuz efendim.

0: Biliyorum Serkan Beyciğim, teşekkür ederim.
1: İşte şarkının sonunda sana bir 10 saniye tanıdım, bir boşluk gelmedim. O
0: ben
1: devam
0: de,
1: etsin
0: ben
1: diye.
0: Ben de o yüzden gelemiyorum
1: Ağladın
0: senin şarkılarına.
1: Ağladın mı sen?
0: Ne karıştırıyorsun ya?
1: Ağlamış.
0: Ne ağlamış? Terlemiş diyecek onu. Ya, şaşırdı. Yok yok, ben çok terlerim. Der,
1: tabii
0: sözümü
1: ki herkese
0: söyler,
1: dokunuyor da.
0: Giderim hocam. Buyurunuz.
1: Çok güzeldi gerçekten, gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Hissedince
0: sağ olun.
1: İşte demek ki gözyaşlarıyla final oluyor böyle.
0: Eyvallah.

0: Sağlığınız, var olunuz efendim. Ellerinize sağlık, gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet efendim.
1: Sizin de gönlünüze sağlık.
0: Hareketli 2-4 böyle. Ara nameli pop gibi çaldırdı Onurcuğum.
1: Evet evet, güzel oldu. Farklı oldu. Evet. Daha önce okuduğum, ben okumuştum galiba. Okumuştum.
0: Ben okumamıştım.
1: Sen okumadın
0: ben
1: değil mi?
0: Ben tekrara düşmüyorum hanımefendi, bilmiyorum artık. Neyse, bu kadar idare ettiğim yeter diye düşünüyorum. Biraz yükleneyim ya. Senin şarkın...
1: Bak şurada duruyor, bak şurada duruyor. Yüklenirsen
0: canım, buyurun,
1: gidecek.
0: Buyurun, sahne sizin. İyi sahneler. Ben
1: kullanayım
0: uslu
1: bari.
0: Uslu dinliyorum.
1: Şu halimi kullanayım bari değil mi?
0: Dinliyorum, dinliyorum peki.
1: Sırada bir Seda Akay ve Ozan Çolakoğlu birlikteliğinden ortaya çıkan bir şarkı var. Yeşim Salkım seslendirmişti. Hepiniz bileceksiniz. Deli Mavi.

0: Bakışmadan. Bakışmadan. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Eller yine böyle kalsın. Hiç indirmeyin yere. Haydi.
1: Bir,

0: Harikasınız değerli arkadaşlarım.
1: Bravo. Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyoruz. Programın sonuna doğru bir açıldık. Repertuarımızda olan daha okunmamış, bitmemiş çok güzel eserler var. Daha tabii, bitmedi.
1: Tabii.
0: Şimdi hemen oradan aldım kopyayı da. Çok sevdiğim bir Neşet Baba türküsü, eseri diyelim.
1: Varsın okumaya da çalışalım efendim. İcra etmeye çalışalım. Birazcık şöyle duygusallaşalım. Ben biraz duygusalım galiba bugün.
0: Öylesin
1: devam
0: bugün.
1: Edelim. Şu galip halimden... Evet. Şarkıyı oradan hemen bana söylediler. Neşet Baba deyince zaten... Ben şu garip halimden deyince neredesin sen dediler. Peki efendim. Okumaya gayret edelim. Neşet Baba'ya hürmetler, rahmet olsun efendim.

0: Teşekkür ederim efendim. Neşet Baba için kocaman bir alkış rica edebilir miyim? Eyvallah. Sağolunuz efendim. Güzel Esra'cığım, Can Esra'cığım.
1: Bir programın daha sonuna geldik. İnanın biz hiç fark etmedik bile. Yani şu hasta halimle bile çok çabuk
0: hasta
1: geçti.
0: Hasta hali böyle çiçek gibi düşünün. Ya, iyi olsa ne olacak?
1: Teşekkür ederim canım
0: yani.
1: Benim.
0: Maşallah.
1: Estağfurullah, moral veriyorsun. Sizlerin desteğiyle, sizlerin desteğiyle Onurcuğum hepinizin. Atlattık bugünü de. Haftaya yine aynı saatte TRT Müzik ekranlarında. Programımızın adını zaten biliyorsunuz. Senin şarkında. Yine aynı yerde. Şuracıkta sizi bekliyor olacağız. Siz de bizi özleyin lütfen. Yalnız bırakmayın. Görüşmek üzere.
0: Allah'a ısmarladık efendim. Saygılar, sevgiler. Sağ olun.

Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar. Hey.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar hoş geldiniz. Bu hafta çok değerli bir solist, çok değerli bir yorumcu. Cemil Demirbakan konuğum. Hoş geldin Cemil'ciğim.
1: Merhaba abicim, teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Vallahi hoş mutlu ettin bizi. Provalarda da çok inanılmaz bir enerjim vardı. Görüyorum, gözlerinde de onu görüyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorsun.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Çok yaşa. Bizi çok mutlu ettin bugün geldin. Çok güzel şarkılar var. Onları da beraber tabii ki ben dinleyeceğim. Bazı şarkıları da beraber okuyacağız. Ve
1: çok sevinirim.
0: Bekliyorum. Müthiş bir enerjim var. Çok baktım yani müzik kariyerine. Çok genç yaşta büyük bir merak ve başlangıcın var. Başlangıç yaşını hatırlıyor musun? 19 muydu?
1: 17.
0: 17. 17. 2 senede eskalamışım.
1: 17. Yani ben Ankaralıyım.
0: İşte
1: klasik bir Ankaralı memur çocuğum aslında. İşte 30 yıldır falan İstanbul'dayım ama yani bütün kanımda işte Ankaralılık var her açıdan. İşte daha üniversite 1'e başlamadan, lise son falan gibi işte sınav öncesinde orada bir grup kurmuştuk, bir rock grubu.
0: Yani bir ortaokuldan başlayıp sonra lise değil mi? O yarışmaların olduğu dönemde.
1: Tabii aynen olabilir. İşte bütün yarışmada çok sesli koro yarışmaları.
0: Yaşa.
1: İşte liseler arası müzik yarışmaları.
0: Grubun solistiydin değil mi o zaman?
1: Evet. Evet, aynen öyle.
0: Kaç kişilik bir grubunuz vardı hatırlıyor musun?
1: 5 kişi.
0: 5 kişi.
1: 5 kişi.
0: Nasıl canavar gibi çıkıyordur.
1: Yani şimdi bakıyorum neler çalıyormuşuz filan diye. Hani o yaşta onları iyi söylüyormuşuz yani.
0: Değil mi yani? Hala da canavar gibisin maşallah. Yani
1: şeyi unutmuyorum mesela ilk hani araya girdim böyle. İlk ilkokul 1'de okuduğum türküyü hiç unutmuyorum ki hafızam çok zayıftır. Kara basma iz olur. Güzeller
0: kara basma iz olur.
1: Kara basma iz olur falan. Orada ilk solist olarak sahneye çıkmıştım. Ondan sonra hayat bugünlere kadar getirdi.
0: Ya değil mi? İnsan başlayınca bu acayip bir şey ya. Çok tatlı
1: öyle,
0: bir...
1: Öyle abi.
0: Yani nasıl diyeyim? Çok tatlı bir arkadaş.
1: Çok,
0: yani müzik.
1: Çok.
0: İçine de girince insan hiçbir türlü değil mi?
1: Çok.
0: Çıkası da gelmiyor. Ömür boyu da soluğa devam ettirebilecek.
1: Ya tabii hani her zaman aynı iğmeyle devam etmiyor ama inişler, çıkışlar, hayal kırıklıkları, evet. Sevinçler, çok fazla duygu
0: olmaz
1: travması
0: mı
1: yaşıyor insan ama süreç evet içerisinde ama günün sonunda hani kopmak insana sağlığı yerinde olduğu sürece pek mümkün değil yani.
0: Tabii mümkün değil. Olmasın zaten. Yani
1: aynen,
0: en
1: öyle.
0: Güzeli o.
1: Aynen.
0: Seyircilerimiz de seni ilk Yüksek Sadakat'te solistliğinden hatırlıyorlar ve o zaman çok güzel bir şarkınız vardı. Aşk için ne şarkılar yazıldı bu zamana kadar. Ama çok güzel bir şarkı var ve senin ilk defa seyircilerimizle dinleyenlerin hepsi bu şarkıyı senin sesinden duydular.

0: Çok güzel bir şarkı. Tabii kim yazdığını da konuşacağız ama Cemil'cim inanılmaz güzel bir enerjim var. Orkestrayı da yaslanarak ama orkestrayı da peşinden de sürükleyerek götüren ve heyecana sürükleyen solistler vardır. Onlardan bir tanesisin. Çok güzel bir performans. Daha
1: Sağ
0: çok
1: ol.
0: güzel şarkılarımız
1: Sağ ol
0: var.
1: abi. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Bunu senden duymak çok değerli. Gerçekten
0: Yani
1: öyle yani. Ümit Sayın'dan böyle bir şey duymak
0: senin güzelliğin ve
1: çok güzel.
0: gerçekten yüksek enerjinden kaynaklanan bir şey bu. Çok şükür. İyi ki varsın,
1: Eyvallah.
0: buradasın. Ve
1: Bilmukabele.
0: yani şahane bir zaman yaşatıyorsun bize.
1: Sağ ol.
0: Tabii ki bu eserin bir, değil mi, sahibi var, Kutlu.
1: Tabii. Kutlu Özmakinacı.
0: Kutlucuğum. Selamlar olsun Kutlucuğum.
1: Evet, ben de bir selam söyleyeyim Kutlu. Çok aslında bence de çok önemli bir şarkı yazarı. Türkiye'de çok değerli şarkı yazarları var şüphesiz geçmişten bugüne ama bence son böyle 10'lu 20'li yılların
0: Sana da çok
1: en
0: yakışan bir
1: iyi,
0: yapısı.
1: çok da aramızda bir uyum oldu. Hala da
0: Olmaz mı?
1: görüşüyoruz. Çok değerli bir dostum. Çok iyi bir hem söz yazarı hem şarkı yazarı. Çok da uğraşır bu işlerin üzerine. Çok çalışkandır. Çok kısa hemen bir şey söyleyeyim geçiyorum.
0: Biliyorum.
1: Biz ilk albümü yaparken bir şarkının bir cümlesini yapmak için bir hafta odaya kapandığını
0: Tam o
1: hatırlıyorum.
0: tarz şeyler soracaktım.
1: Evet, yani. Çok titiz bir adamdır.
0: Değil
1: İşte
0: mi?
1: o titizliğin
0: Yani
1: çalışkanlığı sonucu.
0: soliste göre de bazen melodilerde oynama da olabiliyor. Daha da güzel enerji yukarı çıksın diye.
1: Kesinlikle. Yani
0: Yapılabiliyor bütün bunlar.
1: kesinlikle.
0: Ama çok güzel bir gerçekten. Bazen söz, melodi bir yere çok tatlı geliyor ama uygun bir soliste de, iyi bir soliste de bir yere gelince şarkı daha da bir yukarı çıkıyor. Şarkının gerçekten olması gerektiği noktaya götürebiliyor bir solist bir şarkıyı. Yani çok
1: Kesinlikle.
0: tatlı
1: Kesinlikle.
0: ve kaç yıl oldu bu şarkı çıkalı bayağı bir zaman.
1: Yaklaşık 20 sene oldu abi.
0: 20
1: Yaklaşık
0: sene
1: tam 20 sene oldu.
0: devirdi değil mi 20
1: Yani
0: seneyi?
1: ben de hani demin senle çekim öncesi konuşuyorduk. Yani senin şarkılar 30 yılları devirmiş. Hala dün çıkmış kadar taze ve güncel.
0: Ama yani inanılmaz bu çok güzel bir şarkı ve çok ben hala duyuyorum yani radyolarda duyuyorum gittiği zaman.
1: Çalıyorlar, ne mutlu bize.
0: Senle de biz bir zaman görüşmüştük yani bir 7-8 sene mi oldu tam hatırlayamıyorum yani zamanını. Bir şarkı senle konuşmuştuk.
1: Tabii,
0: Bakarız
1: iyi
0: sıfır
1: hatırladın
0: şarkı
1: abi
0: diye.
1: valla.
0: Tabii tabii
1: Aynen
0: şarkıyı
1: aynen.
0: bile hatırlıyorum. Yani hiç çıkmamış bir şarkıydı galiba Kalbim Seni Affeder mi diye bir şarkıydı.
1: Sağ
0: Onu
1: ol
0: hatırlıyorum.
1: gönderdin sonra mesajlaştık.
0: Sonra
1: Tabii
0: üstüne çalışamadık ama
1: olsun. Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani günün sonunda hani bir rockçı algısı var ya benimle ilgili.
0: ya.
1: Halbuki ben hani kendimi
0: Aman.
1: bir müzisyen olarak tanımlıyorum. Hani dolayısıyla dünyaya baktığımız zaman da popüler sanatçıların son 30-40 yıl damga vurmuş sanatçıların çok farklı janrelerde neler yaptığını görüyoruz. Yani işte caz albümü yapıyorlar, işte etnik müzik yapıyorlar ama onların hani önemli olan şey müziği sevmek bence. Dolayısıyla senle oraya bağlayacağım. Sen de konuştuğumuzda aslında sen de benim için bir rockçı sıfatıyla bir şarkı
0: Yaşar yani.
1: göndermiştin.
0: Çok benim ender çıkan şarkılarımdan bir
1: Evet.
0: tanesiydi o. Ya şeyi de farklıydı. Pop müzik iskeletinde o formla değildi. Farklı bir yapısı vardı şarkının. Hatırlıyorum hala duruyor ve kimse dinletmedi bugün.
1: Ben şeyi düşünmüştüm. Abim yine ben çok gene bakarız tekrar çok isterim yani. Tabii ben böyle dön bebeğim falan gibi bir şey gelip falan tabii senin bütün şarkıların birbirinden güzel ama
0: Senin
1: hafızamızı
0: o haykırışına yakışacağını düşünüyorum. Böyle bazı şarkılar oluyor ya, yani o özellikle ses rengine, ses aralığına daha da yakışan ses renginin en tatlı olduğu noktalar vardır. Bazı şarkılarda o tarz şeyler daha çok yakışabiliyor. Öyle daha güzel bir kıyafetmiş gibi geliyor bana.
1: Şimdi bu programdan sonra o çok güzel bir şarkıydı. Bambaşka bir gözle tekrar
0: Tabii.
1: dinleyeceğim bakarsın
0: Başka şarkılara da bakarız.
1: belki buna vesile olur abi.
0: Yani o dönem böyle bir gönüllü alışverişimiz olmuştu,
1: Oldu.
0: sıcaklığımız
1: Doğru.
0: olmuştu.
1: Doğru.
0: Oradan onu hatırlıyorum ve şarkıyı da unutmadım,
1: Evet,
0: temasımız
1: sağ
0: da.
1: ol, sağ ol abi.
0: Daha konuşacağımız çok şeyler var
1: Eyvallah.
0: ama kafile
1: Kafile
0: diyelim
1: evet.
0: ama.

0: Bitti.
1: Çok yaşa ya.
0: Eyvallah abi.
1: Resmen sesin ateş ediyor.
0: Eyvallah
1: abi. Bir ateş çıkıyor sesinden.
0: Sağ ol, teşekkürler.
1: Yani o gerçekten o şarkıyı söylemeyi sevince insan gözlerinin içinden okunuyor ya o enerji.
0: Hep ateş her yerde olsa her ortamda keşke. Ya. Şarkı söylerken dediğin gibi de abi. Sonra gerçek hayatta karşılaşınca dalgalanıyor ama olsun. Öyle buradayız, seninle birlikteyiz, ne güzel ne mutlu.
1: Yani bakıyorum tabii bu kadar müziğin içindesin ama aynı zamanda çok enteresandır bir endüstri mühendisliği gibi bir yani hala devam ettirdiğin, içinde bulunduğun ve artık değil mi, belirli bir zamandan sonra da tamamen müzik dediğim bir olay var ama çok disiplinli bir işten
0: doğru
1: bahsediyoruz.
0: Öyle aslında ben 27 sene kurumsal hayatta çalıştım.
1: Değil mi?
0: 27 yıl bayağı böyle işte yatırım sektöründe evet, falan hani çok planlamasam da hatırı sayılır bir kariyer denen şey de oldu. Evet. Ondan sonra müzik kariyeri de aslında ikisi tamamen paralel gitti, eş zamanlı gitti. Yani akşam konsere gidip sabah ilk uçakla gelip takım elbiseyle masaya oturup işte yatırım pazarlıkları yıllarca yaptım. O da hani bugünden geçmişe baktığım zaman bu hayatı nasıl, hani kolay bir şey değil. İki ayrı disiplin, iki ayrı dünya, dinamikleri farklı. Bir tanesi daha sahici müzik, öbürü biraz daha onun çemberin dışında gibi bir hikaye ama onu da hep şeye bağlıyorum, dönüp bulaşıyorum ki Ankaralısın. Rahmetli baban da memur. Yani hani bunu acitasyon için söylemiyorum. Evet. Hakikaten o Ankaralılık kafası vardır ya.
1: Tabii,
0: hani bir işte evlendik, çoluk çocuk sahibi olursak işte o çocuk ne olacak bu müzik işlerinden, para kazanılır mı falan mevzusuyla. Ama bir baktım bir ömür gitmiş. Dedim daha devam edersek ses çıkmayacak. Ondan sonra tamamen artık bu sürenin sonunda işte müzik.
1: Tüm enerjini.
0: Tüm enerjimi artık müziğe vermeye gayret ediyorum olabildiğince.
1: Yani içinde zaten ateş devam ediyor. Görüyorum ben. Gözlerimde dediğim gibi görüyorum.
0: Sen ateşledin bugün beni abi.
1: Ya çok ama yani müthiş bir enerji var. Yani şarkıyı kaldırıyorsun. Böyle bir güzel bir enerji geliyor.
0: Sağ olasın. Çok teşekkürler.
1: Ah, senden çok güzel şarkılar var. Onlardan bir tanesi Döneceksin diye söz ver.
0: Evet abi. Bende de hafıza problemi olduğu için yani sözleri böyle hani 30 sene söylediğim şarkıları da hala bakıyorum. Garantici bir adam olduğum için yine sözümü koyayım.
1: Demek ki kafile şarkısında söz ve beste.
0: Söz beste yine Kutlu Özmakineci.
1: Kutlu değil mi? Kutlucuğum, ne güzel şarkılar yazmış.
0: Çok çok.
1: Şimdi okuyacağımız şarkıyı da
0: yine Kutlu Özmakineci.
1: Kutlu, helal olsun, süper.

0: Çok güzel tatlı melodiler yani inanılmaz. Ara bölüme bayıldım. Çok orası çok
1: Çok
0: tatlı
1: değil mi?
0: genel ve
1: Melodi.
0: sıkı şarkılar yani zor şarkılar.
1: Güzel şarkı.
0: Çıkışlar ve tepeye çıktığın yerler falan.
1: Eyvallah.
0: Benim diyen solistin zorlanacağı melodiler ve çıkışlar. Ya inanılmaz yakışıyor. Gerçekten çok güzel bir meç olmuş. Çok güzel bir uyum olmuş. İnanılmaz.
1: Sağ ol abicim.
0: Ah, vallahi güzel. Ya güzel bir duyguya getirdin bizi. Sağ olasın.
1: Ben de çok
0: Tabii
1: keyifliyim.
0: çok değerli orkestra arkadaşlarımız da birlikte sağ
1: Arkadaşlarımız
0: olsunlar.
1: sağ olun.
0: Yaşatıyorlar bize
1: Elinize,
0: sağ
1: emeğinize
0: olsunlar
1: sağlık.
0: bu güzelliği.
1: Şu da var abi. Yani hani zaman zaman televizyon programları, radyo programları katılmak işte mümkün oluyor. Bulunduğun ortam çok önemli. Ya kendimi sanki işte bir araya geldik, toplandık ve beraber şarkı söylüyoruz. Duygusu içerisindeyim. O yüzden son derece rahatım, mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum.
0: Çok değerli müzisyen, çok değerli kompozitör, çok değerli bestekar Onno Tunç. Benim de hayatıma değmişti 35 yıl önce ama senin de çok güzel Onno Tunç'la ilgili bir hatıram var, onunla tanışma hikayem var.
1: İstanbul'a gelme sebebim bir Ankaralı olarak. Çünkü Ankaralılar çok İstanbul'a pek gelmezler ya orada tak işte kendim Ankaralıyız
0: Geldikleri
1: mevzusu.
0: zaman da çok şahane
1: İşte
0: şeyler
1: Ankaralı yık
0: yaparlar.
1: mevzusu var ya işte ondan sonra. Ben üniversite sonrası üniversiteyi bitirdim. Askerliğimi yaptım geldim. Antalya'da bir otelde işte kendi üniversite grubunda müzik yapıyorum. Paraya kazanmamız lazım işte falan filan. Rahmetli Onno
0: Ah, evet hocam.
1: tesadüfen otele gelmişti.

0: Sonra bir akşam bizi dinlemiş. Bizi dinlediğinden benim haberim yoktu. Sonra bir şekilde işte restoranda karşılaştık. Ben tanıştım, dedi ki ben seni dinledim dün. Bugün gelip tekrar dinleyeceğim seni dedi. Benim de grup bütün elemanları Ankara'ya ailesini görmeye gitmişti. Bir tek gitaristim kalmıştı, Alper. O gece geldi, yanında da birkaç arkadaşı vardı. Biz Alper'le beraber tek gitar şarkılar söyledik bile. Tabii ben de onların gözüne girmek için böyle iddialı şarkılar falan okudum falan. Sonra neyse yanına gittim. Bana şimdi burada söylemekten hani utanırım söylemeye. Çok güzel şeyler söyledi. Ondan
1: O bence
0: sonra
1: söyle niye
0: güzel
1: yani
0: şeyler,
1: güzel şeyler
0: güzel
1: söylesin
0: şeyler
1: ona bile
0: söyledi.
1: hani inanılmaz bir enerji gördükleri vakit Sezen Hanım da öyledir. Yani hemen enerjiyi daha yükseltmek ve daha da güzel bir yere
0: Çok
1: nasıl
0: müthiş motive
1: getirebiliriz?
0: etti.
1: O prodüktör tarafı ve o sanatçıyı tanıma yönü o tarafı çok zengin.
0: Şimdi şöyle düşün abi, Ankara'dan çıkmışsın, 23 yaşında bir adamsın. Yani Türkiye'nin en büyük müzik insanlarından bir tanesi
1: Onunla
0: karşında
1: tanıştım.
0: çıkıyor, seni dinliyor, inanılmaz şeyler söylüyor falan. Allah yattığı yer cennet olsun. Ondan sonra bir vesileyle beni İstanbul'a çağırdı. Geldim fakat işte o eğilim kazada vefat edince
1: Aa,
0: birlikte
1: vay be,
0: çalışamadık.
1: rahmet
0: Ama
1: ya.
0: sonra benim İstanbul maceram işte Sezen Aksu ile falan başladı.
1: Değil mi? Sizenle de.
0: Tabii, onunla da bir dönem öyle işte bir takım projeler için bir araya geldik. İşte üzerinden yıllar geçti. Yani dolayısıyla bugün benim burada İstanbul'a gelmem, bugün burada oturmamın sebebi de aslında rahmetlidir. Nur içinde
1: Ne
0: yatsın.
1: güzel bir vesile olmuş. Çok da iyi etmiş. O notunç gerçekten çok değerli. Ah, bugün provadayken yani benim bir şarkımı söylediğini duydum. Ama bundan seyircilerimizin mahrum olmasını istemiyorum. En azından bir bölümünü en azından okusak değil mi?
0: Adam takıntı haline getirdi diyorsun abi.
1: Yok hayır çok güzel. İnanılmaz güzel okuyorsun ve çok yakıştı. Yani senin çok sevdiğini biliyorum. Sen bunları canı gönülden söyleyebilen bir adamsın. Çok şükür. Yani o açık sözlüğüm var ve çok beğendiğini çok söyledin bana yüzüme karşı. Ben dedim ki ya, mutlaka bulmamız lazım. Hakan Yeşilkaya'nın düzenlemesini yaptı değil mi Hakan'cığım? Ne güzel yaptı. 2011 yılında yapmıştık. Değil mi? Ne güzel de yapmıştın.
0: Çok, çok
1: Hakan
0: güzel bir
1: benim
0: şarkı.
1: düzenlememle olsun bu sefer de. Cemil seni çok seviyor. Yani çok eski arkadaşım. Zaten seni hepimiz seviyoruz ama özellikle sizin değil mi?
0: Sağ ol.
1: Geçmişiniz de var.
0: Sağ
1: Yine
0: ol
1: o
0: Hakan'cığım.
1: değil
0: Cansın
1: mi?
0: kardeşim. Hani ben de şöyle, bu şarkı benim için, arkadaşlarımız için, eşimiz, dostumuz için, hepimizin hayatında çok önemli yeri olan şarkılardan bir tanesi. Nefesine,
1: Otuz
0: ruhuna
1: sene
0: sağlık
1: geçti
0: abi.
1: sizden.
0: Müthiş,
1: Valla güzel.
0: olağanüstü yani. Çok büyük bir şarkı bu. Yıllarca da devam edecek. Yani senden sonra beni dinleyen hani hayal kırıklığı yaşamasınlar
1: Yok asla olmaz.
0: ama
1: Ben
0: ben içimden
1: provada çok
0: geldi.
1: mutlu oldum söylediğine ve onu
0: Sağ ol.
1: severek sevdiğini çok iyi bildiğim için
0: Sağ ol abi.
1: Hakan Şilgar'ın düzenlemesiyle gönül yarlar içinde
0: Ama sen de bana
1: dediğim
0: yine katkı sağla.
1: gibi.
0: Teşekkürler.

0: Ne güzel yaşattın Cemil valla. Yani biz okuyoruz bunu yaptık. Sen dedin ya Dayan'ım bu şarkı okuduğun zaman çok içimde müthiş bir coşku oluyor.
1: Çok.
0: Ve yani o sesimi de titreşimi de inanılmaz etkiliyor dedin. Ben de bu şarkı yazarken aynı şeyi hissettim. Yani sabahın körü bittiğinde şarkı söylerken yani o duygulanmaktan şarkıyı söyleyemiyordum ilk bestelediğimde. Söyleyeceğim ama ağlama hissi geliyordu böyle her seferinde. O kadar çok acayip bir hüzün yaratmıştı ki.
1: Çok. Yani
0: Üzerinde müthiş bir hüzün vardı.
1: şarkıyı dinle. Yarım saat sonra bir daha dinle. 5 sene
0: Her
1: sonra bir
0: şey.
1: daha dinle. 15 sene sonra bir daha dinle. Şöyle tabii senin çok güzel şarkıların var. Bütün şarkıların birbirinden değerli ama işte bazı şarkılar hakikaten o zamansız şarkılar. Gerçekten
0: Teşekkür, sağ
1: öyle.
0: ol, eksik
1: Yani
0: olmayın.
1: bu nasıl bir işte ruh hali, o anda neler oluyor? O duygular, insanın duygusu neyle nasıl birleşiyor sözle, besteyle vesaire. Olağanüstü bir şarkı abicim. Yüreğine sağlık. İyi ki
0: Sağ ol,
1: varsın valla.
0: sizin sağlık. Provada duymuştum. Dedim hani provada kalmasın.
1: Valla
0: İnanılmaz
1: bana
0: güzel
1: kıyak
0: enerjisi
1: geçtin çünkü ben
0: vardı.
1: hanıma da
0: Çok
1: söyledim. Söyleyeceğim
0: valla
1: diye.
0: selamlar olsun
1: Ondan
0: sevgili
1: sonra
0: eşine. İsmini de lütfen.
1: Neslihan.
0: Neslihan Hanımcığım selamlar olsun.
1: Neslihan.
0: Valla. Doğru
1: Valla.
0: söyledin değil mi ismini
1: Neslihan,
0: yanlıştırmış?
1: Neslihan doğru abi.
0: Neslihan değil mi?
1: Belki
0: Doğru.
1: üstümüzden bir kuş geçer.
0: Belki de ya yakaladım vereceğim ya canım benim ya. Valla çok güzel bir renk attın yani çok ses çünkü ben okuyorum ama solist de sonra yani ilk pilot okumayı yapıyoruz. Sanatçıya veriyoruz. O kendi yorumunu katarak üstüne bir şey katıyor. Ama çok değerli bir solist. Bambaşka bir yorum ve çok güzel bir lezzet geldi. Çok canına nefesine sağlık olsun.
1: Cansın, sağ ol abi.
0: Valla senin şarkıları geçelim ve Meyra ile okuduğun bir şarkı var. Ağladın ya.
1: Onu da hemen
0: Yapalım mı?
1: tabii abi memnuniyetle
0: Süper
1: tabii
0: olur.
1: ki seve
0: Ben de
1: seve.
0: hatırladığım yerden vokal için ben de sözleri önüme alayım. Şöyle bir hazırlıklı olayım diyeyim ki. Bakayım.
1: Benim
0: Vokal
1: orkestra
0: yapabilirsem.
1: arkadaşlarım da konser verirken kızıyorlar. Abi yani 30 yıldır 20 yıldır söylediğin şarkıları söyle. Bir de ben yakın zamana kadar laptop falan kullanmıyordum. A4 kağıda
0: Değil
1: basılı.
0: mi?
1: Bir de böyle poşetim vardır benim. Hani
0: Evet.
1: sırt çantası da yok. Poşetle sözleri götürüyordum
0: Ya
1: falan.
0: işte.
1: Artık kendimi update ettim.
0: Valla. Ben o konuda biraz yani geciktim aslında. Yani kaç sene olmuştur? 8-9 sene öncesine kadar bende hala 90'lık kaset vardı. Onu satan bir tane adam var. Bir kırtasiye vardı. Adama gidiyor. Abi dedi yani bunu sadece sen alıyorsun dedi. Sen dedim un kapağından getirmeye devam et. 10 tane yemin ederim sadece bana
1: Doğrudur
0: satıyordu
1: abi
0: onu.
1: valla.
0: Sonra kaset şeyi bozuldu. Record ettiğim o kaset kaydettiğim şeyin lastiği artık attı kaç sene sonra. Üzüldüm biraz ama her zaman benim hala böyle cilt cilt defterlerim vardır. Ta 35 sene önceki ilk yazdığım şeyi de bulabilirim.
1: Aha, ne güzel ya.
0: Kasetlerim de aynı şekilde
1: Ne
0: durur.
1: güzel, ne büyük ana
0: Ama o şeyi
1: geleceğe.
0: seviyorum ben. O ne bileyim o geçmişten kalma bir alışkanlık.
1: Çok
0: Ama
1: güzel.
0: şimdi alıştım. Telefonu artık kaydediyorum. Ama pek güvenmiyorum. Her an uçabilir. Yangın çıksa da öbürü gider ama yani öbürü elinin altında duruyor ya. Çok
1: Ya
0: hoşuma
1: bu şey
0: gidiyor.
1: tabii enteresan da hani böyle sözleri böyle tutmak falan böyle ama neyse artık ben de kendimi
0: Güzel.
1: değiştirdim ve güncelledim.
0: Süper. O zaman ağladın ya diyelim.

0: Sesine sağlık. Bu da çok güzel bir şarkı. Sinan'ın şarkısı değil mi?
1: Söz beste Sinan Akçıl, evet, Sinan. Düzenleme Sinan Mustafa Ciceli. Olsun. Meyra'ya da çok selamlar. Meyra'cığım sana da çok selamlar.
0: Mustafa da düzenlemesini yaptı. Ceceli.
1: Evet evet.
0: Mustafa Ceceli. Bekleniyorsun, bekleniyorsun, bekleniyorsun. Konuk olarak bekliyoruz. Sağ olsun. Ya çok güzel olmuş. Yani düzenlemesiyle sözü bestesi ve sana da yakışmış ve her halükarda sen bir şekilde eseri kendine yakıştırıp üzerine giyebiliyorsun. Çok güzel.
1: Eyvallah. Sağ ol.
0: Yani. Çok güzel bir şarkı daha var ama o teknoloji demin konuşuyorduk. Sosyal medya kullanıyorsundur. Ben birazcık alışır gibi oldum.
1: Ben son dönem sosyal medyada seni çok görüyorum abi. Alıştığına kanaat
0: yani
1: getirdim.
0: Şirket desteklidir ben. Çok geç ben. Yani birazcık o konuda biraz eski kafalıyım galiba. Yani diğer platformları da kullanmıyorum. Onu da sağ olsun eşim yani mutlaka olması lazım artık. Hadi kaç sene önce bir Instagram hesabı açtık. Ama o biraz hoşuma gitti onun paylaşımları. Ve yani orada paylaştığım şeylerin merak ediyorlar insanlar. Konserler oluyor. Yani bazı şeylerimiz, aktivitelerimiz oluyor. Onların hepsini oradan duyurabiliyoruz. Çok güzel bizim için bir platform. Yararlı olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle abi. Tabii tabii. Yani işte ben çok ailemle ilgili şeyler paylaşmıyorum ama bazen insanlar da merak ediyor.
0: Ben de çok ender. Aile
1: işte şeyleri. Onları arada paylaşıyoruz. Konserleri paylaşıyoruz.
0: Teknoloji tarafında peki nasıl hayatın ilerliyor? Yani, kolaylıklarından faydalanıyorsundur.
1: Ya tabii ki şöyle aslında kendi yaptığı iş ne olursa olsun hani kendi öz disiplini olan bir insanım aslında. Biraz da takıntılıyım bir şeyleri iyi yapmak için. Tabii aslında böyle bir yani dünya düzeninde çok takıntı da olmamak da lazım aslında. Çünkü hani insanların bir takım şeyleri kontrol etmesine kadar titiz olursa ona sonuç almak çok mümkün olmuyor aslında bir noktada. Ama teknolojinin nimetlerinden olabildiğince faydalanıyorum. İşte yapay zeka ile ilgili işte bazı çalışmalarım da var. Aslında şey tarafım da var böyle eğitim falan da veriyorum. Tabii iş hayatındaki tecrübeyle işte müzik ve sanat hayatındaki tecrübe iki ayrı disiplin oldu. Şimdi demin de söylemiştim tabii. Sohbetin başında ama... İkisi bir araya geldiğinde başka bir sentez oluyor ve başka bir şeye dönüşüyor tecrübelerin aktarılması açısından. Dolayısıyla ben de hani hayatım bana öğrettiklerini özellikle gençlerle, firmalardaki gençlerle, yapay zeka vesaire bütün o teknolojide takip ederek o tecrübeleri, hayattaki tecrübelerimi onların ihtiyaçlarına göre anlatmaya, paylaşmaya gayret ediyorum. Yoksa hani onların aklı yeterince kendini yeter. Ben sadece
0: ama birikim çok önemli bir şey tecrübe.
1: Evet onu aktarmak çünkü o da aslında insanın boynunu borcu bir noktada.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da yapmak lazım hani bu dünyadaki.
0: İşini seven her insan değil mi? Bir sonraki nesile bu işte kesinlikle. Özen verip çalışmak isteyen gençlere.
1: Kesinlikle çünkü herkes bir noktada hayatın kendisini biriktirdiklerinin farkında olmayıp kenara çekildiğinde aslında zaman ortalık boşalmaya başlıyor bir noktada. O yüzden kim neyi en iyi biliyorsa ve en iyi şekilde yaptığına kanaat getirdiyse paylaşmak çok kıymetli yani insanlarla.
0: Süper yapıyorsun. Ben de paylaşmayı çok seviyorum. Çok güzel bir şarkın var. Yine Ceviz Ağacı. Dinleyebilir miyiz senden?
1: Tabii ki.

0: Vallahi süpersin ya, inanılmaz. Yani bu çok zor şarkılar, çok tiz. Ama ne güzel, ne güzel, ne güzel seslendirdin. Ses rengin de çok gerçekten, yani bir radyo duysam direkt Cemil derim. Çok tatlı, çok
1: Kanat
0: tatlı bir
1: kanat
0: renk.
1: takıp uçacağım şimdi abi.
0: Valla çok, çok
1: sağ ol.
0: mutlu ettin. Süper.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
0: Çok güzel şarkılar var. Şarkılara devam edelim istiyorum. Ben varım. Var mısın?
1: Abi
0: Ben
1: sen
0: varım
1: varsan ben de
0: şarkısı
1: varım.
0: da. Allah'a emanet. Ben varım yapalım.

0: Çok yaşa. Ne güzel ya. Vallahi bu şarkılar çok yakışıyor. Geçmiş çok güzel zamanları hatırlıyorsun.
1: Ayten Apman, Ayla Dikmen, o dönemi çok severim. Kadın şarkıcılarını, çok büyük yorumculardır. Hani çok
0: Tabii çok
1: seviyorum. Böyle
0: inanılmaz bir ses
1: fırsat
0: tabii.
1: oldukça da işte böyle söyleyebilmek de benim için büyük bir şans yani. Şanslı adamım.
0: Beni de heveslendirdin.
1: Ne
0: Hani bu
1: güzel
0: tarz bir
1: abi.
0: şarkıya tek başına. Beraber mi okusak acaba bölüm bölüm? Ne
1: Abi
0: dersin?
1: lütfen çok
0: Bir
1: sevinirim.
0: hatıramız olsun beraber.
1: Lütfen,
0: Aa,
1: lütfen,
0: çok sevinirim.
1: lütfen.

0: Çok güzel, çok keyif aldım. Yani güzel bu şarkılar inanılmaz yakışıyor sesine ve ikimiz de çok güzel oldu. Ben hoşuma
1: Abi
0: gitti yani.
1: ben yıllardır hayal ettiğim bir şey, Ümit Sayın'la şarkı
0: Aa
1: söyledim.
0: canım
1: Oh,
0: sağ ol. Ben de
1: şimdi ben bu
0: Cem'ciğim
1: gece
0: çok sağ
1: rahat
0: olsun.
1: uyurum.
0: Vallahi yani ne
1: Etrafa
0: güzel.
1: havamı da atarım.
0: Aa, canım benim sağ olsun. Senin gelmen bize büyük bir mutluluk, büyük bir keyif
1: Eyvallah abi,
0: verdi. Sağ
1: sağ ol.
0: olasın. Eline, ayağına, nefesine, canına sağlık
1: Cansın
0: olsun.
1: abi, bilmukabele
0: Ne
1: sağ
0: de
1: ol.
0: güzel ettin gelmekle. Ama bir programın da sonuna gelmiş olduk, yaklaştık. Çok teşekkür ediyorum Cemil'ciğim, geldiğin için çok sağ olasın. Çok güzel bir zaman geçirdik beraber. Güzel de bir hatıramız oldu.
1: Çok çok çok çok güzel oldu. Çok
0: Tekrar
1: teşekkür ederim.
0: tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olasın, var olasın. TRT Müzik ekranında Ümit Şarkılar'da bu hafta Cemil Demirbakan'dı konuğum. Çok sağ olsun. Önümüzdeki haftalarda şahane bölümlerle programımıza devam ediyoruz. Hızlı bir şarkıyla bitireceğiz.